0: Bir mesajımız var. Sıradaki şarkıyı Hasan'a armağan edersen mutlu olurum Kadirhan demiş. Bu arada sesli mesajlarımız da yoğunlukta. Hemen gelen sesli mesajlarımızdan şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Tüm herkese saygılar, sevgiler. Ben Emre Yavuz, Trabzon'dan. İzmit'te çalışan, şu anda gece vardiyasında olan Cem Aksaçlıoğlu abime selam gönderiyorum. Sıradaki parça Cem abime gelsin. Tüm gece mesaisinde çalışan arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum.
0: Evet, Emre'ye biz de kolaylıklar diliyoruz. Hem ona hem çalışan tüm kralcılarımıza, gece mesaisinde olan kralcılarımıza da kolaylıklar dileyelim. Güzel bir şarkımız var. Özellikle mesaide olan tüm kralcılarımıza şarkımız armağanımız olsun.
2: Kadirhan. İlaç gibi rahat.

Evet, bu gece de geliyoruz, bir beraberliğimizin daha sonuna, vedamızı yapacağız ama vedamızın öncesinde şöyle birkaç mesajımız daha paylaşalım. Kadirhan abi, Samsun Atakum'dan bir akaryakıt istasyonunda çalışmaktayız. Sıradaki şarkıyı Murat abime göndermek istiyorum demiş, ismini belirtmeyen bir kral.

0: yolcumuz. Hasan Tuncel'e selam gönderelim. O da bizleri takip etmekte şu anda. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime ve sevenlerime armağan edersen mutlu olurum Kadirhan demiş. Final şarkımız onlara da armağanımız olsun. Yeni gün hepimize güzellikler, mutluluklar getirsin. Tabii sağlıkla beraber nasip olursa yine yarın gece en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: Kral Efendim.
1: Uyandım. Neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin...

Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor, yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyoruz. Yaşarsın, yaşarsın. Yaşarsın karıcığım, yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim, zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecek seyri boğazıma. Mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toprağa götüreceğim.

ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyah tigarısı. Unutma.

0: açtım ellerimi yalvarıyorum. Eğer buysa sevmek, buysa yaşamak. Ben böyle yaşamak istemiyorum. Ben böyle kahrolmak istemiyorum. Böyle yaşamak istemiyorum. Yaşamak.
1: Kral FM'de unutulmayanlar.

0: gözlerime doğdu sanki gözlerim. Ruhumu ısıttı sanki sözlerim. Bir sıcak yuvaydı bütün özlemim. Onun için sevdim, sevmez olaydım. Onun için sevdim.
1: Kral FM'de unutulmayanlar.

İçime bağlandıysam ayrıldı yollar. Sevmedim kimseyi ben hiç bu kadar.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam cepte, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
2: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten Max Sticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de.
3: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
4: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü birlikte yaparız.

Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlar, 15 bin liraya varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit imkanı da seni bekliyor. Üstelik 6 ayda bir ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu ücretsiz bakım desteğiyle sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün. Detaylar Monster'da.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: İş Bankası Kıvanç'la sunar. İş cepten, akıllı mı akıllı? Maxi. Yatırımla ilgili sorularına Maxi'nin cevabı var. Günlük piyasa önerilerinden yatırım hesabı açılışına kadar merak ettiklerini Maxi'ye sor, işlemlerini iş cepten kolayca hallet. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
3: Renew. Her markadan kontrol edilmiş ikinci el otomobiller. Elektrikli, hibrit, benzinli, dizel ve LPG'li. Renew'da tüm ikinci el araçları yenilemek için uzmanlık, teknoloji ve güvenilirliği bir araya getiriyoruz. Aracınızı gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz. Çünkü uzmanlarımız 12 ay garantili aracınızı 150 farklı kontrol noktasına kadar test etti. Renew yetkili satıcılarındaki ikinci el araçları keşfedin.
1: Renew.
4: Honda yanımda kullanıcılarına özel seçili modellerde orijinal bakım tamir parçaları ve işçilikte %20 indirim. Bir Honda standardı. Üstelik Honda yanımda ile mobil ödemelerde 3 aya varan vade farksız taksit fırsatı. Son gün 29 Ağustos. Detaylı bilgi Honda.com.tr ve Honda yanımda mobil uygulamasında.
5: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Sen de birikimlerini değerlendirmek için Akbank Mobil'e gir. Altın, gümüş, platin alım satımında sana özel kurları kaçırma. Detaylar akbank.com'da.
6: Akbank. Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
8: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
11: Komşu Necla abla dedi ki bana, altın şimdi fondan moda, fon alayım. Yatırım işleri gelmez şakaya, boğalar ayılar var piyasada. İş portföy yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
12: Tüm yatırımlara yatırım imkanı İş Portföy'de. Uzmanlığıyla fark yaratan İş Portföy'ün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer bankalarda.
1: Yatırımın iş gücü seninle iş portföy. Benim bankam iş bankası.
2: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Her deneyimi kazanca dönüştüren kart Maximize Black. Maximize Black'le siz de tüm otoparklarda %50'ye, yurt içi ve yurt dışı tüm restoranlarda %20'ye varan ve tüm otellerde %5 indirim avantajından yararlanın. Maximize Black'e iş cepten hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi ve ek koşullar maximize.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
13: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar akses.com.tr'de.
1: Akses ve iyi yaşa.
13: Akses 25 yaşında.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: İş Bankası Kıvanç'la sunar. İş cepten büyük kolaylık. Aracım ve seyahatim. Uçak bileti, otel rezervasyonu, araç bakımı ve sigortası. Yolculuk planı yapmadan önce iş cebe gir. İhtiyaç duyacağın her şeyi tek yerden hallet. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
14: İlaç gibi radyo.
15: Reklam.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Ali.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
3: Hem otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Sakarya Hendek yolunun 3 ile 5. kilometreleri arasında yol yapım bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 13 ile 18. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Kezban'ın günlüğü.
7: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
8: Günaydın. Günaydın. Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına Kezban'ın günlüğüyle Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. 7 itibariyle günaydın dedik. En kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz. Şahane bir babalar resitaliyle merhaba diyelim. Güzel bir gün olsun hepimiz için. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir gün olsun inşallah. Hoş geldiniz.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Benim bankam iş bankası.
4: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Her deneyimi kazanca dönüştüren kart Maximize Black. Maximize Black'le siz de tüm otoparklarda %50'ye, yurt içi ve yurt dışı tüm restoranlarda %20'ye varan ve tüm otellerde %5 indirim avantajından yararlanın. Maximize Black'e iş cepten hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi ve ek koşullar maximize.com.tr'de.
3: Benim bankam iş bankası.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
10: Turkcell'le bağlan hayata.
11: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonları

0: bilgi maksimum.com.tr'de.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Yatırımın iş gücü seninle İş Portföy.
3: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlar, 15 bin liraya varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit imkanıyla seni bekliyor. Üstelik 6 ayda bir ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu ücretsiz bakım desteğiyle sürdür. Sen hayatına odaklan, gerisini Monster düşünsün. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
4: İş Bankası Kıvanç'la sunar. İş Cep'ten akıllı mı akıllı Maxi. Yatırımla ilgili sorularına Maxi'nin cevabı var. Günlük piyasa önerilerinden yatırım hesabı açılışına kadar merak ettiklerini Maxi'ye sor, işlemlerini İş Cep'ten kolayca hallet. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam İş Bankası.
6: Renew. Her markadan kontrol edilmiş ikinci el otomobiller. Elektrikli, hibrit, benzinli, dizel ve LPG'li. Renew'da tüm ikinci el araçları yenilemek için uzmanlık, teknoloji ve güvenilirliği bir araya getiriyoruz. Aracınızı gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz. Çünkü uzmanlarımız 12 ay garantili aracınızı 150 farklı kontrol noktasına kadar test etti. Renew yetkili satıcılarındaki ikinci el araçları keşfedin.
5: Renew.
7: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Sen de birikimlerini değerlendirmek için Akbank Mobil'e gir, altın, gümüş, platin alım satımında sana özel kurları kaçırma. Detaylar akbank.com'da.
8: Çocuklar okula dönüyor. Access'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar access.com.tr'de.
9: Access,
8: Access 25 yaşında.
10: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş Cep'ten Max Sticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve maksimum.com.tr'de.
11: Honda yanımda kullanıcılarına özel seçili modellerde orijinal bakım tamir parçaları ve işçilikte %20 indirim. Bir Honda standardı. Üstelik Honda yanımda ile mobil ödemelerde 3 aya varan vade farksız taksit fırsatı. Son gün 29 Ağustos. Detaylı bilgi Honda.com.tr ve Honda yanımda mobil uygulamasında.
5: Benim bankam İş Bankası.
4: İş Bankası Kıvanç'la sunar. İş Cep'ten büyük kolaylık. Aracım ve seyahatim, uçak bileti, otel rezervasyonu, araç bakımı ve sigortası. Yolculuk planı yapmadan önce İş Cep'e gir, ihtiyaç duyacağın her şeyi tek yerden hallet. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam İş Bankası.
12: İlaç gibi radyo.
13: Reklam.
14: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
12: İlaç gibi radyo.
8: Çocuklar okula dönüyor. Access'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar

0: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.
1: Chery. Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Bir araba dolu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
3: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar Borusan Next.

0: %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 indirim sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına özel 6 taksite varan fırsatlarla. Kampanya 17 Ağustos 17 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de. Isuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: 15-24 Ağustos tarihleri arasında birinci nesil Core 7 işlemcili 8'e 512 GB Asus

aradığınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz.

0: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
4: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cehir, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: İlaç gibi radyo.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
6: İlaç gibi radyo.
8: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Balıkesir'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin.

0: ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar.
1: Merhabalar, ismim Aykut Şimşek, Kral FM dinleyicisiyim. Yolda gelirken Kezban'ı dinliyordum. Anonsu duydum, otobüsün karşıya sahilde olduğunu öğrendim. Otobüse geldim, şifreyi söyleyerek hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı tüm 112 camiasına armağan ediyorum.
2: Ben Akın Alpakın, Kral FM dinleyicisiyiz. İzmir'e tatile geldik. Karşıya sahilde dolanırken Kral FM dinliyorduk ve o an anonsu duyduk. Kral FM otobüsüne geldik, şifremizi söyledik, hediyemizi kaptık. Bundan sonraki şarkıyı da anneme ve babama armağan ediyorum.
0: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
3: Kezban'ın günlüğü. Kral, gönüllerin kralı.

0: İlaç gibi radyo. Kral. Kezban'ın günlüğü.
1: Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Şahane bir babalar restoriyle açtık unutulmaz şarkılarla güne merhaba dedik. Yepyeni şarkılarla devam edelim. Mahsun Kırmızıgül'ün iki şarkısı arka arkaya gelecek. İlki Azer Bülbül'le olan düeti, Azer Bülbül'ün unutulmaz şarkısı. Sonra da Bergen'in unutulmaz şarkısının yeni versiyonlarını sevenlerim.

Ve dünyanın dört bir yanında şarkılarımıza eşlik edenler, büyük kral ailesi, servislerinde işe giderken bizi dinleyenler, onları işe yetiştirmeye çalışan kral kaptanlar, hepinize günaydın, güzel bir gün olsun. Sıradaki şarkılarımız hepinize ilaç gibi gelsin. Tüm emekçilere kolaylıklar diliyorum.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlar, 15 bin liraya varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit imkanıyla seni bekliyor. Üstelik 6 ayda bir ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu ücretsiz bakım desteğiyle sürdür. Sen hayatına odaklan, gerisini Monster düşünsün. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Komşu Necla abla dedi ki bana, altın şimdi fondan moda, fon alayım. Yatırım işleri gelmez şakaya, boğalar ayılar var piyasada. İş portföy yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
3: Tüm yatırımlara yatırım imkanı İş Portföy'de. Uzmanlığıyla fark yaratan İş Portföy'ün yüzlerce

0: yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer bankalarda.
1: Yatırımın iş gücü seninle. İş Portföy.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: İlaç gibi radyo.
10: Reklam.
11: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
9: İlaç gibi radyo.
12: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.
13: Garanti BBVA Kripto.
14: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
15: Ama dememek için ama sigorta.
16: Fütü deyince vatan.
17: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol, Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan ilk sana bakıyorum.
2: Bebişim gibi

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam İş Bankası.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
7: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
10: Turkcell'le bağlan hayata.
11: İlaç gibi radyo.
12: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
11: İlaç gibi radyo.
13: Reklam. Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral
14: Kezban'ın günlüğü.

Boşuna söylemiyoruz ne varsa eskilerde var diye sevgili kralcılar. Az önce Derya Bedavacı'nın sesinden hayatımıza damgasını vurmuş en güzel, en kral şarkılardan birini dinlettim yeni versiyonuyla. Şimdi de bir Azer Bülbül şarkısı Koray Avcı'nın yepyeni düzenlemesiyle geliyor.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 19 Ağustos Çarşamba, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıya uğradı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Saldırıyı gerçekleştiren eski CHP Oğuz Eri İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş gözaltına alındı.
2: Emeklimiz yine şehrimizin sokaklarındayken, vatandaşla beraberken yanına yaklaşan bir şahıs tarafından önce sohbet, sonra o sohbetin tartışmaya dönmesi, ondan sonra da şahsın sayın vekilimizi bıçaklaması şeklinde gelişen bir olay var. Şahıs, bilinen bir şahıs.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Saldırının kabul edilemez olduğunu, süreci takip edeceklerini söyledi. Milli Dayanışma Kanunu, yani Terörsüz Türkiye sürecinin çerçeve yasası, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. Yasada belirtilen takip ve değerlendirme kurulu da ilk toplantısını pazartesi günü yapacak. Terörle mücadele daire başkanlıkları yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede de görev alacak, açıklama İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. Bakan Çiftçi, bu yapılanmalara karşı yeni mücadele yöntemleri geliştirdiklerini söyledi. Çocukların hedef alınmasını önlemek için sosyal medyanın titizlikle takip edildiğine dikkat çekti. Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi sabah saatlerinde gözaltına alındı. Adana'da polis, Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un evinde sabah saatlerinde arama gerçekleştirildi. Aramanın ardından Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada önemli gelişmeler var. Kuriş'in dayısı eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü de bir kez daha gündeme geldi. Şüpheli ölüme ilişkin inceleme yapılmak üzere kabrin açılmasına karar verildi. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi. Adana merkezli yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Kütahyalı 18 Mayıs'ta

0: Haziran'dan bu yana cezaevindeydi. Tutuklanmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey CHP'den istifa etti. Bozbey hakkımdaki hukuki sürecin hiçbir siyasi hesabın gölgesinde kalmasını istemiyorum diyerek kararını sorumluluk duygusuyla aldığını söyledi. Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticaretinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik soruşturma başlatıldı. 47 şüpheli ifadeye çağrıldı. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle yargılanacağı davada ilk duruşma 1 Ekim'de görülecek. Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan tribün lideri Muzaffer Şirin'in uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı. Ultraslan lideri Şirin yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsini içeren adli kontrol kararıyla serbest kalmıştı. Trabzon'da Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine insansız hava aracı olduğu değerlendirilen bir cisim düştü. Can kaybı ya da yaralanan olmadı. Vali Tahir Şahin olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Giresun'da selde kaybolan dayı ve yeğenden 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedeni 5. günde bulundu. Dayısı Mehmet Akkaya'yı arama çalışmaları sürüyor. Amerikan Başkanı Trump sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak gösteren bir paylaşım yaptı. Trump'ın paylaşımı İran tarafından tepkiyle karşılandı. Bu hayalperestin yanılgılarını düzelteceğiz denildi. İstanbul'a yeni metro hattı geliyor. Ümraniye'den başlayacak metro Kavacık üzerinden Beykoz'a uzanacak. Yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın üstlendiği yeni hat mevcut raylı sistemlerle de entegre olacak. Üniversite yerleştirme sonuçları dün sabah açıklandı. Bu yıl devlet üniversitelerindeki doluluk oranı %99,5'a ulaştı. Vakıf üniversitelerindeki kontenjanların ise %79,7'si doldu. Kayıtlar 24 Ağustos'ta başlıyor. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün Balıkesir'de. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi güne 4 puan düşüşle 14.127 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 47.93, euro 55.54, gram altın 6.716 liradan işlem görüyor. Bitcoin 64.000 dolar bandında.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor.
0: Fenerbahçe Devler Ligi biletini rövanşa bıraktı. Sarı lacivertliler UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında konuk ettiği Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Galatasaray transferdeki sessizliğini Alexey Batrakov'la bozmaya hazırlanıyor. Rus futbolcunun bu akşam İstanbul'da olması bekleniyor. Beşiktaş Dušan Vlahović'in lisansını çıkardı. Sırp futbolcu hem Kaunas Žalgiris hem de Alanyaspor maçlarında forma giyebilecek. Venus Williams Amerika Açık'ta mücadele edecek. 7 Grand Slam şampiyonluğu bulunan 46 yaşındaki tenisçiye turnuva yönetimi tarafından özel davetiye verildi.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik, Otopratik.
1: Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonuna doğru ülkede hava çok sıcak olacak. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 31, Ankara az bulutlu 32, İzmir açık 34, Bursa az bulutlu 33, Antalya parçalı bulutlu 34 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik, Otopratik.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
0: Tem Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Sakarya Hendek yolunun 3 ile 5. kilometreleri arasında yol yapım bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 13 ile 18. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: sen. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü başlıyor.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

Pop müziğimizin süperstarı Ajda Pekkan'la açtık ikinci saatimizi sevgili kralcılar. Eskimeyen şarkılarından birini dinlettim 2008 yılındaki güzel albümünden. Mehmet Erdem'le devam edelim. Şu anda yollarda bizi dinleyen sevgili kralcılarımıza armağan olsun. Aynı zamanda çok erkenden tarlada, bağda, bahçede işlerine koyulan bütün toprak emekçilerine de gelsin.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artıyor. Marmara'da rüzgar zayıf ama kuru esiyor. Cuma günü hissedilen sıcaklık 37 dereceyi bulacak. Ege'de rüzgarın en zayıf olduğu günler, Akdeniz'de sahiller güneşli. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Denizli, Isparta, Burdur, Mersin, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri, Hatay'ın kıyısıyla Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
5: Itemiz'in mobil uygulaması.

0: Uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
2: Bebişim gibi.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: 1-31 Ağustos tarihleri arasında

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.
1: Büyük rahatlık PTR.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Turkcell'le bağlan hayata.
10: İlaç gibi radyo.
11: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
10: İlaç gibi radyo.
12: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
13: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
14: Kezban'ın günlüğü.
15: Kral.
14: Kezban'ın günlüğü.

Açanlara yürekler dolusu sevgiyle merhaba diyelim. Sevgili kralcılar, bu şarkının hemen ardından şöyle biraz gazete manşetlerine bakalım. Hangi haberler konuşuluyor? Çok da güzel haberler yok işin doğrusu. Ama yine de ne oluyor ne bitiyor haberdar olmak lazım. Ondan sonra ben size en kral şarkılarla yine aynı enerjiye taşıyacağım.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 19 Ağustos Çarşamba, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Son dakika haber portalından Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltında. Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi sabah saatlerinde gözaltına alındı. Adana'da polis Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un evinde sabah saatlerinde arama gerçekleştirdi. Aramanın ardından Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı. Yeni partili vekil bıçaklandı. Saldırgan CHP'nin eski ilçe başkanı çıktı. NTV haber portalında manşet. Ayrıntısını aktaralım. Yeni Parti Gaziantep milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı. Saldırgan dahil 5 kişi gözaltına alındı. Edinilen ilk bilgilere göre Meriç'in eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seyit Ahmet Kereş tarafından bıçaklandığı öğrenildi. Meriç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Meriç'in ameliyatın tamamlandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. 100 milyar lira buzdağının görünen kısmı Sabah gazetesinde manşet. Alihan Kuris suç örgütü soruşturmasında ifade veren cemaat mensubu R.Ş. milyarlarca liralık devasa kayıt dışı finans çarkını ifşa etti. Makbuzsuz toplanan fitre, zekat ve kurban yardımları FETÖ taktiğiyle yurt dışına kaçırıldı. Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu. Bu haber de haber sitelerinde dikkat çekiyor. MyNet'ten aktaralım. Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı 3 aylık tutukluluğunun ardından tahliye oldu. Geçelim Hürriyet gazetesine. Burada da manşet, o haritayı yırtan hamle. Türkiye, Fethiye-Kaş arasındaki bir bölgeyle Gökçeada çevresindeki bir alanı Milli Deniz Parkı ilan etti. Türkiye bu stratejik hamleyle Atina'nın Ege'yi Yunan Gölü haline getirmek için bahane olarak kullandığı Sevilla haritasını yırtıp attı. Eski bakanın mezarı açılacak. Hemen bu haberin altında dikkat çeken başlık, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümünün aydınlatılması için

0: alındı. Başka bir başlık, şort yasağı kararı sitede kriz yarattı. Batman'daki bir site yönetimi gelen tepkiler üzerine site içerisindeki ortak kullanım alanlarında erkeklerin şort giyerek gezmesini yasakladı. Sitenin WhatsApp grubu üzerinden duyurulan karar sosyal medyada tartışmalara sebep oldu. Sözcü var sırada, manşet: Silivri ızdırabı, İBB davası canlı yayınlansaydı skandallarıyla izlenme rekoru kıracaktı. Milyarlık salonda 50 kişiye bir tuvalet, gazetecilere yasak, içeri girene dürbün. İtirafçı ifadesi yalan, tutukluluk gerçek. Muzaffer Beyaz'ın tutuklanma talebi oy çokluğuyla reddedildi, kıdemli hakim şerh koydu. Yüzyılın hukuksuzluğuna karşı adalet mücadelesi. Kendini savunamayan İmamoğlu isyan etti. Alt başlık: Yüzyılın hukuksuzluğuna karşı adalet mücadelesi veriyoruz. Ekrem İmamoğlu İBB davasını yüzyılın hukuksuzluğu diye nitelendirdi, iftiralarla tutuklandığını belirtip savunma hakkının engellendiğini söyledi. Bu haberle basın turunu tamamlamış olduk. Yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Kezban'ın günlüğü.
4: Kral, gönüllerin kralı.

Yeni üniversiteli olan genç kardeşlerim, onlar da yazıyorlar, tercihlerini yapmışlar. Kimisi istediği yere yerleşmiş, kimisi de hedefine yaklaşmış. Tercih yapmayanlar yazıyorlar ara ara. Hepinizin yolu bahtı açık olsun inşallah gençler. Gönlünüzdeki gibi bir gelecek, hayal ettiğiniz gibi bir gelecek bekliyor olsun inşallah sizleri. Allah özellikle de şehir dışında çocuk okutacak anne babalara da kolaylıklar versin.

Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.

0: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Günlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
1: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 19 Ağustos Çarşamba, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıya uğradı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Saldırıyı gerçekleştiren eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş gözaltına alındı.
2: Emeklimiz yine şehrimizin sokaklarındayken, vatandaşla beraberken yanına yaklaşan bir şahıs tarafından önce sohbet, sonra o sohbetin tartışmaya dönmesi, ondan sonra da şahsın sayın vekilimizi bıçaklaması şeklinde gelişen bir olay var. Şahıs, bilinen bir şahıs.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Saldırının kabul edilemez olduğunu, süreci takip edeceklerini söyledi. Milli Dayanışma Kanunu, yani Terörsüz Türkiye sürecinin çerçeve yasası, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. Yasada belirtilen takip ve değerlendirme kurulu da ilk toplantısını pazartesi günü yapacak. Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi sabah saatlerinde gözaltına alındı. Adana'da polis Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un evinde sabah saatlerinde arama gerçekleştirildi. Aramanın ardından Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada önemli gelişmeler var. Kuriş'in dayısı eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü de bir kez daha gündeme geldi. Şüpheli ölüme ilişkin inceleme yapılmak üzere kabrin açılmasına karar verildi. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi. Adana merkezli yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Kütahyalı 18 Mayıs'tan bu yana cezaevindeydi. Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticaretinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik soruşturma başlatıldı. 47 şüpheli ifadeye çağrıldı. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle yargılanacağı davada ilk duruşma 1 Ekim'de görülecek. Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tribün lideri Muzaffer Şirin'in uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı. Ultraslan lideri Şirin yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsini içeren adli kontrol kararıyla serbest kalmıştı. Giresun'da selde kaybolan dayı ve yeğenden 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedeni 5. günde bulundu. Dayısı Mehmet Akkaya'yı arama çalışmaları sürüyor. Amerikan Başkanı Trump sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak gösteren bir paylaşım yaptı. Trump'ın paylaşımı İran tarafından tepkiyle karşılandı. Bu hayalperestin yanılgılarını düzelteceğiz denildi. İstanbul'a yeni metro hattı geliyor. Ümraniye'den başlayacak metro Kavacık üzerinden Beykoz'a uzanacak. Yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın üstlendiği yeni hat mevcut raylı sistemlerle de entegre olacak. Üniversite yerleştirme sonuçları dün sabah açıklandı. Bu yıl devlet üniversitelerindeki doluluk oranı %99,5'a ulaştı. Vakıf üniversitelerindeki kontenjanların ise %79,7'si doldu. Kayıtlar 24 Ağustos'ta başlıyor. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün Balıkesir'de. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Şansa kalmaz
3: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Fenerbahçe Devler Ligi biletini rövanşa bıraktı. Sarı lacivertliler UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında konuk ettiği Olympic Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Galatasaray transferdeki sessizliğini Alexey Batrakov'la bozmaya hazırlanıyor. Rus futbolcunun bu akşam İstanbul'da olması bekleniyor. Beşiktaş Dušan Vlahović'in lisansını çıkardı. Sırp futbolcu hem Kaunas Algiris hem de Alanyaspor maçlarında forma giyebilecek. Venus Williams Amerika Açık'ta mücadele edecek. 7 Grand Slam şampiyonluğu bulunan 46 yaşındaki tenisçiye turnuva yönetimi tarafından özel davetiye verildi. Şansa kalmaz işiniz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Tem Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Sakarya Hendek yolunun 3 ile 5. kilometreleri arasında yol yapım bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 13 ile 18. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜVTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Kezban'ın günlüğü.
6: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
7: Günaydın. Günaydın. Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, 3. saatimize hoş geldiniz sevgili kralcılar. En kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz. Sabah 7'de günaydın dedik. Şöyle şu dakika itibariyle güzel bir babalar resitaliyle devam edelim.

0: devam edecek. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artıyor. Marmara'da rüzgar zayıf ama kuru esiyor. Cuma günü hissedilen sıcaklık 37 dereceyi bulacak. Ege'de rüzgarın en zayıf olduğu günler, Akdeniz'de sahiller güneşli. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Denizli, Isparta, Burdur, Mersin, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri, Hatay'ın kıyısıyla Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçaksa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine...

0: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
6: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Aa, anne dedi.
1: Hadi canım, baba dedi.
0: Bez dedi.
1: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
2: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
3: Best Allianz'dır. Best Allianz.
4: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya.

0: Migros yemek. Migros uygulamasında.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Balıkesir'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
4: Merhabalar, ismim Aykut Şimşek, Kral FM dinleyicisiyim. Yolda gelirken Kezban'ı dinliyordum. Anonsu duydum, otobüsün karşı yaka sahilde olduğunu öğrendim. Otobüse geldim, şifreyi söyleyerek hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı tüm 112 camiasına armağan ediyorum.
5: Ben Akın Alp Akın, Kral FM dinleyicisiyiz. İzmir'e tatile geldik. Karşıya sahilde dolanırken Kral FM dinliyorduk ve o an anonsu duyduk. Kral FM otobüsüne geldik, şifremizi söyledik, hediyemizi kaptık. Bundan sonraki şarkıyı da anneme ve babama armağan ediyorum.
3: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
6: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
3: Kezban'ın günlüğü.
7: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın. Yürekler dolusu sevgiler, merhaba. İşe gidenler, yollarda bizi dinleyen sevgili kralcılarımız, çoktan işe başlamış olanlar, hepinize kolay gelsin. Bolluk, bereket dolu, güzel haberler alıp güzel haberler verdiğimiz bir gün olsun inşallah.

0: Kral FM tanıtıcı reklam.
1: Sevgili dinleyenler, şu an direksiyon başındakiler ya da yola çıkma planı yapanlar. Hepimiz biliyoruz o hissi. Yola çıkarken içten içe bir acaba dersiniz. Aman bir aksilik çıkar mı, yolda kalır mıyım diye düşünmekten bazen yolun keyfini bile çıkaramazsınız. Aslında işin sırrı basit. Yola çıkmadan önce aracınıza, aracınızı emanet ettiğiniz yere de sonuna kadar güveneceksiniz. İşte tam bu noktada size araç bakımında Türkiye'nin en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik'ten bahsetmek istiyorum. Otopratik, periyodik bakımdan lastik değişimine, aküden klimaya kadar aracınızın neye ihtiyacı varsa hepsini tek çatı altında çözüyor. Hem de uzman ekipler ve garantili hizmette. Ama asıl bomba kısmı şimdi geliyor. Artık tüm bu bakım sürecini yerinizden bile kalkmadan online olarak planlayabiliyorsunuz. Hemen otopratik.com.tr'ye giriyorsunuz. Aracınızın marka ve modelini seçtiğiniz an size uygun bakım paketleri ve fiyatları şeffaf bir şekilde ekranınızda. Sürpriz masraf çıkar mı derdi yok, her şey net. Randevunuzu size en yakın noktadan oluşturup online ödeme seçeneğiyle size özel avantajlardan da yararlanabiliyorsunuz. Otopratik kaliteli yedek parçayı garantili hizmetle birleştirip size sadece güvenli bir sürüş bırakıyor. Siz de aracınızın bakımını daha fazla ertelemeyin. Hemen online randevunuzu oluşturun. Otopratik güvencesiyle yolun tadını çıkarın.
0: Kral FM tanıtıcı reklam.
2: Kezban'ın günlüğü.
3: Kral. Gönüllerin kralı.

Gurbetten Sıla'ya yolculuklar devam ediyor. Memlekette sevdiklerine kavuşmak için heyecanlanan kralcılarımız var. Şarkılarımıza eşlik ediyorlar. Ben de hepsine hayırlı yolculuklar diliyorum. Bize hüzünle yazanlar var. Memleketten geri dönenler, tekrar gurbete gidenler. İnşallah seneye tekrar sağlıkla, sıhhatle sevdiklerinize kavuşursunuz. Hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum.

0: devam edecek. İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun.
1: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.

0: Anısıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: Fiyatlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulaması.

0: daha çekici.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: İlaç gibi radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu kez.

0: meyhanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Biraz eskilerden, biraz yenilerden en kral şarkılarla 3. saatimizde de müzik yolculuğumuz devam ediyor sevgili kralcılar. Baha'nın yepyeni şarkısı, onun naif yorumundan sevdiklerine hediyem olsun.

0: Sabahlar. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
2: Kezban'ın günlüğü.

Gülbin'in en sevdiğimiz şarkılarından biriyle devam ediyoruz. Sevgili Kralcılar, bütün sevenlerine hediyem olsun. Onun acısı hala içimizde taptaze. Katledilme biçimi hepimizin kalbini çok yaktı. İddianame kabul edildi. Kızı annesini bilerek kasten öldürmekle sorgulanacak.

0: Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
4: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
3: Kezban'ın günlüğü.

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

programın son yarım saatinde 20 dakikasını artık birazcık daha unutulmayanlara, biraz daha maziye yolculuk yapacağız. Sevgili Kralcılar, 2004 yılından Emrah'ın unutulmaz şarkısı Kalbi Kırıklara, ayrılık da sevdaya dahil diyenlere gelsin.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitli.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
7: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
8: Evde huzurla, yolda güvenle. İşte karar.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: İlaç Gibi Radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
4: Ve bugün de geldik programın finaline. Sevgili kralcılar, Selami Şahin'den unutulmaz bir şarkı. Ben o defteri çoktan kapattım. Hemen ardından Bülent Ersoy'un en sevdiğimiz şarkılarından birisi 1990 yılından gelecek. Ve elbette finali Müslüm Baba'yla yapacağız. Benden hemen sonra Ali en kral şarkılarla mikrofonda olacak. Ben de kısmetse 4 saatlik maraton yayınımız için sabah 7'de sizlere günaydın demeyi umuyorum. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşça kalın.

0: hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonuna doğru ülkede hava çok sıcak olacak. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 31, Ankara az bulutlu 32, İzmir açık 34, Bursa az bulutlu 33, Antalya parçalı bulutlu 34 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
1: Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Evet, birlikteliğimize başlıyoruz. Sevgili Kezban'dan mikrofonu her zaman olduğu gibi devraldım. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Mesajlarınıza, isteklerinize de yer vereceğim. Afrikalı Ali Instagram hesabım. En son yaptığım paylaşımın altına istek şarkılarınızı ve kısa notlarınızı yazıp gönderebilirsiniz. Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

Bir duamız vardı Tanrı'dan bizim. Ayrılmasın diye birleşen ellerimiz. Hayaller kurardık gelecek için. Hani ölümsüzdü. Hani ölümsüzdü yüce.

Sevgili Mahmut abim, Mahmut Erdoğan. Çok sevdiğim, çok değerli bir büyüğümdür. Sosyal medyada paylaştığım bir fotoğrafla alakalı yorum yapmış. Sağ olsun. Ufak bir bahçem var. Zaman zaman ekiyorum ama bu sene hiç ilgilenemedim. Kavun, karpuz, ondan sonracığıma, domates, biber, patlıcan, şarkıda olduğu gibi. Onları yetiştirmeye çalışıyorum ama bu sene İstanbul'da pek kalamadığım için bakamadım. Geçenlerde gideyim bir bakayım ne halde diye. Her tarafı ot basmış ama sebzeler, meyveler yetişmiş maşallah. Kocaman bir de birkaç tane karpuzum olmuş. Onları da topladık bu vesileyle. Mahmut abim çok teşekkür ediyorum. Selamlar gönderiyorum. Sana ve seni tanıyan tüm dostlarına, Malatyalı hemşerilerine çalacağım şarkıyı armağan edeceğim. Evet, Malatya'dan döndüm ama bu hafta sonunda Ordu'ya gidiyorum. 9 günde Ordu'dayım, Kültür Yolu Festivali'nde. Sevgili Önder abim, değerli komşum. O da radyosunun başında dostlarımla beraber seni dinliyoruz. Bize de bir şarkı çalar mısın demiş. Sevgili Önder abime ve yanında bulunan kıymetli dostlarına sıradaki şarkıyı armağan ederek devam edelim.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artıyor. Marmara'da rüzgar zayıf ama kuru esiyor. Cuma günü hissedilen sıcaklık 37 dereceyi bulacak. Ege'de rüzgarın en zayıf olduğu günler, Akdeniz'de sahiller güneşli. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Denizli, Isparta, Burdur, Mersin, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri, Hatay'ın kıyısıyla Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Pilot Garaj Şoka
2: Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Balıkesir'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar.
6: Merhabalar, ismim Aykut Şimşek, Kral FM dinleyicisiyim. Yolda gelirken Kezban'ı dinliyordum. Anonsu duydum, otobüsün karşı yaka sahilde olduğunu öğrendim. Otobüse geldim, şifreyi söyleyerek hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı tüm 112 camiasına armağan ediyorum.
7: Ben Akın Alpakın, Kral FM dinleyicisiyiz. İzmir'e tatile geldik. Karşıya sahilde dolanırken Kral FM dinliyorduk ve o an anonsu duyduk. Kral FM otobüsüne geldik, şifremizi söyledik, hediyemizi kaptık. Bundan sonraki şarkıyı da anneme ve babama armağan ediyorum.
5: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Mesajlarımıza göz atmaya devam edelim. Gökay Budak bir not iletmiş. Manisa'dan göndermiş bu arada. Keyifli yayınlar Ali abi diye bir not göndermiş. Teşekkür ediyorum. Manisa'daki bütün kralcı dostlara da selamlar. Hayırlı günler. Benim için de bir şarkı çalarsan sevinirim. Serap Akyol. Ali'cim seni şu an Kırşehir, Kaman, İmancı köyünde dinliyoruz. Fulya Şahne bize de bir şarkı çalarsan sevinirim. Bizim köyde bekleriz. Şu an ekmek yapıyorum. Seni çok seviyorum. İyi yayınlar diye bir de istek şarkısı yazmışlar. Teşekkür ediyorum. Size de selam olsun. Manzara süper. İzmir'den Nuri. Severek dinliyorum. Müslüm Baba demişsiniz ama az evvel Müslüm Gürses çaldım. Sıradaki şarkıyı göndereceğim. İlhan Saraçoğlu Eskişehir'den takibe devam diye bir not iletmiş. Türkan Kaya. Hoş geldin. Hayırlı yayınlar olsun. Teşekkür ediyorum. Sevgili Mine annem 7/24 açık, başkasını bilmem, karpuzumu da bekliyorum diye notunu iletmiş. Vallahi bu sene pek bakamadım bahçeye, 3-5 tane olmuştu, bir tanesini aldım. İnşallah anneciğim, öpüyorum ellerinden, çalacağım şarkıyı, sana da armağan edeceğim. Mesajlarınızı Afrikalı Ali Instagram hesabımdan en son paylaştığım fotoğrafın altına yazarak gönderebilirsiniz.

0: MCV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz.

0: Aracı ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi.

0: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: daha çekici.
1: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Evet, mesajlarımızla devam edelim ama Kral FM'in canlı yayın aracı Balıkesir'de biliyorsunuz. Onunla alakalı da bir de lokasyon söyleyeceğim. Sevgili Mustafa abi, hayırlı yayınlar olsun. Seni 3 tane boyacı arkadaşımla beraber araç içerisinde dinliyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum diye bir not iletmiş sevgili Mustafa'cığım. Öpüyorum seni sevgili kardeşim. Bu arada Kral FM'in canlı yayın aracı hediye çeklerini dağıtmaya devam ediyor. Balıkesir'de olduğunu söylemiştik. Balıkesir Edremit yolu üzerinde Yoğurtçu Camii önünde. Haberiniz olsun Balıkesir'de dinleyen kralcılar. Cep telefonunuzda kral uygulamasının olması gerekiyor bu arada. Onu da hemen söylemiş olayım. Bir de şifre vereceğim. Vereceğim şifreyle beraber ilk giden dinleyicimiz hediye çekini kazanacak. Balıkesir Edremit yolu üzerinde Yoğurtçu Camii önüne giden ilk dinleyicimiz Kaz Dağları şifresini söylerse eğer araçtaki arkadaşlardan hediye çekini kazanacak. Şifremiz Kaz Dağları, aracımız Balıkesir Edremit yolu Yoğurtçu Camii önünde. Bakalım kazanan dinleyicimiz kim olacak?

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 19 Ağustos Çarşamba, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Adana'da Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenlendi. Vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana merkezde 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini ve 5 şirkete kayyum atandığını duyurdu. Gürlek, 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını, 349 sosyal medya hesabı hakkında da erişimin engellenmesi kararı verildiğini açıkladı. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıya uğradı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Saldırıyı gerçekleştiren eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş gözaltında.
2: Emeklimiz yine şehrimizin sokaklarındayken, vatandaşla beraberken yanına yaklaşan bir şahıs tarafından önce sohbet, sonra o sohbetin tartışmaya dönmesi, ondan sonra da şahsın sayın vekilimizi bıçaklaması şeklinde gelişen bir olay var. Şahıs bilinen bir şahıs.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Saldırının kabul edilemez olduğunu, süreci takip edeceklerini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik saldırıyı lanetlediğini söyledi. Siyasetin üzerine şiddetin, tehdidin ve zorbalığın gölgesinin düşmesini asla kabul etmiyor, sorumluların bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz ifadesini kullandı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada önemli gelişmeler var. Kuriş'in dayısı eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü bir kez daha gündeme geldi. Şüpheli ölüme ilişkin inceleme yapılmak üzere kabrin açılmasına karar verildi. Fethi kabir işlemi Karacaahmet Mezarlığı'nda bugün gerçekleştirildi. Mezardan alınan DNA örnekleri Adli Tıp Kurumu'na götürülecek. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi. Adana merkezli yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Kütahyalı 18 Mayıs'tan bu yana cezaevindeydi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yeni mesajlar verdi. Türk Gün gazetesine konuşmayı sürdüren Bahçeli, süreç için gençlerimize bırakacağımız en büyük mirastır ifadelerini kullandı. CHP'deki ayrışmayı tasvip etmediğini de belirten MHP lideri, CHP'ye siyasi patinaj yaptıran parti içi çatışmanın da son bulmasını temenni ediyoruz dedi. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacağı davada ilk duruşma 1 Ekim'de görülecek. Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan tribün lideri Muzaffer Şirin'in uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı. Ultraslan lideri Şirin, yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsini içeren adli kontrol kararıyla serbest kalmıştı. Amerikan Başkanı Trump sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak gösteren bir paylaşım yaptı. Trump'ın paylaşımı İran tarafından tepkiyle karşılandı. Bu hayalperestin yanılgılarını düzeltici HES denildi. İstanbul'a yeni metro hattı geliyor. Ümraniye'den başlayacak metro Kavacık üzerinden Beykoz'a uzanacak. Yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın üstlendiği yeni hat mevcut raylı sistemlerle de entegre olacak. Üniversite yerleştirme sonuçları dün sabah açıklandı. Bu yıl devlet üniversitelerindeki doluluk oranı %99,5'a ulaştı. Vakıf üniversitelerindeki kontenjanların ise %79,7'si doldu. Kayıtlar 24 Ağustos'ta başlıyor. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün Balıkesir'de. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,17 düşüşle 14.103,63 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 14.100'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 47.93, euro 55.61, gram altın 6.714 liradan işlem görüyor. Bitcoin 64 bin dolar bandında. Şansa kalmaz
3: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Fenerbahçe Devler Ligi biletini rövanşa bıraktı. Sarı lacivertliler UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında konuk ettiği Olympic Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Galatasaray transferdeki sessizliğini Alexey Batrakov'la bozmaya hazırlanıyor. Rus futbolcunun bu akşam İstanbul'da olması bekleniyor. Beşiktaş Dušan Vlahović'in lisansını çıkardı. Sırf futbolcu hem Kaunas Žalgiris hem de Alanyaspor maçlarında forma giyebilecek. Barcelona Manchester City'nin yıldız orta saha oyuncusu Rodri'yi kadrosuna kattı. İspanyol futbolcuyla 2030'a kadar sözleşme imzalayan Katalan devi transfer için yaklaşık 88 milyon dolar ödeyecek. Venus Williams Amerika Açık'ta mücadele edecek. 7 Grand Slam şampiyonluğu bulunan 46 yaşındaki tenisçiye turnuva yönetimi tarafından özel davetiye verildi. Şansa kalmaz
3: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Hem otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna

0: kilometre oluyor. Sakarya-Hendek yolunun 3 ile 5. kilometreleri arasında yol yapım bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 13 ile 18. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.

0: paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
1: hissi. Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Şöyle bir mesajlarımı kontrol edeyim istedim. Kıymetli dostum, sevgili Bay Mustafa bir mesaj iletmiş. Diyor ki, abi diyor, senden bir isteğimiz var. Özellikle Örnek Mahallesi'nde çok sevdiğim abilerimle beraber hem çay içiyoruz hem de Kral FM dinliyoruz. Onların da sana çok selamı var demiş. Aleyküm selam. Sevgili Hülya ablam, Hülya Yılmazel, onun kıymetli eşi Fuat Yılmazel ve oğulları Ercüment Yılmazel'le beraber kulağımız sende. Ayrıca Kars'tan da çok özel bir Kars kaşarı gelmiş. Sana da gönderiyorlar diye bir not iletmiş. Çok teşekkür ediyorum. Selamlarımı iletiyorum ben de. Sağ olsunlar. Yılmazel ailesine, Hülya Hanım'a, Fuat Bey'e ve sevgili Ercüment kardeşimize çalacağım bu güzel şarkıyı Bay Mustafa'nın armağanı olarak göndereyim. Harika bir şarkı hazırladım sizler için.

0: dünyada tek gayemsin, yalanlıyor kanamaksın.
1: Kral FM'in canlı yayın aracı Balıkesir'deydi. Bugün bir adres verdim, bir lokasyon söyledim. İlk giden dinleyicimiz şifre ile beraber hediye çekini kazanmış. Bir de sesli mesajı bize ulaştı. Bakalım Kral FM'in aracından hediye çekini kazanan dinleyicimiz neler söylemiş?
2: Adım Yiğit Zengin, Balıkesir'de yaşıyorum. Mesai saatleri içinde Kral FM'i dinlerken anonsu duydum. Yoğurtçular Camii önündeki otobüsün yanına geldim. Kodu, şifreyi söyledim. Hediye çekini aldım. Sıradaki şarkıyı Erkan Kaplan abime armağan ediyorum.

Şöyle mesajlarımı hızlı hızlı bir göz atacağım. Muhterem Pekol mesajını iletmiş İbrahim Elden. Necat Akçay. Kolaylıklar diliyorum diye bir not iletmiş. Konya'dan Bahattin istek şarkısını yazmış. Ali Can Kurtaran Antalya döşeme altından. Hacer hayırlı yayınlar. Benim için de bir şarkı çalarsan sevinirim. Kızlarım Kevser ve Yağmur Elif'e gelsin. İyi yayınlar Ordu Perşembe'den Caner iş yerinde seni dinliyoruz. İş arkadaşlarım Gülhan, Saime, Nurgül ve Okan'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. İyi yayınlar diye gelen bir mesaj Habil tarafından yazılmış. Son mesajımız Kıbrıs'ta cezaevinde yatan A4 koğuşundaki Barış abime gelsin. Kolaylıklar demiş Ömer Er Işık iletmiş mesajı hazırladığım şarkıyla devam edelim.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile

0: üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve Worldcard.com.tr'de.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destekçisi gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.

Evet, veda vakti geldi. Bana ayrılan sürenin sonu. Birazdan Harbi Kız mikrofon başında olacak. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde inşallah tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklarda bir değişiklik beklenmiyor. Yarın İstanbul ve Ankara az bulutlu 31, İzmir açık 36, Bursa açık 35, Antalya açık 37 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: okşayıp saçını seni sevmeden, bir gün olsun mutluluğa ermeden, göçersem dünyadan son bir defa görmeden, dua etme, başucumda dur yeter, çiçek koy, mezarıma gel yeter.
1: İnanmazsan yeminime, sözüme, sen sevmesen de seni sevdiğimi bil, bana yeter. İşte böyle sevgilerde var. Çünkü bazı sevgilerde karşılık beklenmiyor. İnsan sevdiğinin kalbinde değilse bile kendi yüreğinde sevgisini taşımaya devam ediyor dostlar. Sevgili Afrikalı Ali'ye çok teşekkür ediyorum. Günlerden çarşamba, yepyeni günde yine beraberiz. Hepimiz için başta sağlık, sonrasında huzur ve mutluluk diliyorum. Güzel bir güne eşlik edecek çok şahane şarkılarımız var. Yan etkisi olmayan bu güzel reçeteleri sizlerle buluşturmak için ben hazırım. Sizler de hazırsanız o halde açın radyolarınızın sesini kardeşim. Harbi Kız yayında.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj Şoka Ekspertiz. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
2: Lösev hayat verir. Pilot
3: Garaj Şoka Ekspertiz. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 23.13'e gönderebilir veya

Ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam.

0: Kimse.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam. EPS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: kimlere kalan? Neyle güveneyim?
1: Evet, kimseye kalmayan şu yalan dünyada neye güvenelim ki, değil mi? Bugün var dediğimiz yarın bir bakmışsınız yok olmuş. Bugün yanımızda olanlar bir gün hatıralarımıza, anılarımıza olmuş. Yani mal da, mülk de, şöhret de hepsi gelip geçici kardeşim. İnsanın elinde sonunda yaşattığı en güzel şeyler nedir? Geride bırakmış olduğu güzel duygular ve izler. O yüzden kalp kırmaya, gönül kırmaya inanın bana hiç değmez. Çünkü hayat bize verilen bir emanet. Nasıl anılmak istiyorsak öyle yaşamaya çalışalım. Ve şunu unutmayalım ki insan dünyaya değil, geride bıraktığı iyiliğe güvenmeli. Ya yaptığımız iyilikler yanımıza kar kardeşim.

0: hasretim.
1: Ah ah, bazı yaralar görünmez. İnsan gülerken bile içinde sessizce kanar. İşte Cansever'in de sesi o görünmeyen yaralara resmen dokunuyor, pansuman oluyor. Aramızdan çok erken ayrıldı. Mekanı cennet olsun, geride bıraktığı en güzel şarkılarından birini paylaştık. Hemen sonrasında Ayhan Aşan'la devam ediyoruz ki 90'lı yıllarda iyi bir çıkış yakalamıştı. Özellikle Sendeğim adlı şarkısı gönülleri fethetmişti. Bu şarkıda bugün arzu edilenler arasındaydı. Özden Kralcılarımıza yazlık reçetimizi gönderdik. 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız, mesajlarınız gelmekte. İlginize teşekkür ediyorum. Az sonra paylaşımlarınızı değerlendirmeye başlayacağım.

Bazı sevgiler sadece seni seviyorum demekle anlatılmıyor. İnsan sevdiği için ne kadar fedakarlık yapabildiğiyle zaman zaman sınanıyor. İşte böyle durumlarda sevdiği uğruna tüm dünyayı karşına alabilecek kadar seven ve tabiri caizse ben sensiz cennette yaşamaktansa seninle cehennemde her türlü yanarım diyebilecek kadar yürekten sevdiğine bağlı kalanlar size de bir reçetem olacak. Boşuna söylemiyoruz. Harbi kızlı arabesk başkadır, çalınan tüm şarkılar aşkadır diye işte bu slogana yakışan bir Cengiz Kurtoğlu şarkısıyla sizleri baş başa bırakıyorum. Birazcık daha radyonuzun sesini açabilir misiniz efendim? Eyvallah, aç sesini kardeşim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
3: kripto. Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
5: Bebişim gibi.

0: Aziz.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yalnızca biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Balıkesir'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar.
9: Merhabalar, ismim Aykut Şimşek, Kral FM dinleyicisiyim. Yolda gelirken Kezban'ı dinliyordum. Anonsu duydum, otobüsün karşı yaka sahilde olduğunu öğrendim. Otobüse geldim, şifreyi söyleyerek hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı tüm 112 camiasına armağan ediyorum.
10: Ben Akın Alpak. Bakın, Kral FM dinleyicisiyiz. İzmir'e tatile geldik. Karşıya sahilde dolanırken Kral FM dinliyorduk ve o an anonsu duyduk. Kral FM otobüsüne geldik, şifremizi söyledik, hediyemizi kaptık. Bundan sonraki şarkıyı da anneme ve babama armağan ediyorum.
8: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

WhatsApp numaramızdan göndermiş olduğunuz mesajları şöyle bir bakalım. Bizleri kimler nelerden dinliyorlar. Sevgili Elifciğim, Bilecik Açık Cezaevi'nde şu anda seni dinlemekte olan Emrah Sonay için bir şarkı rica ediyorum demiş. Tez zamanda kavuşmanızı diliyorum. Ankara'dan sevgiler Harbi Kız demiş. İsmet Yıldırım, sevgiler selamlar sana da. Muammer abicim, sana da bir reçete yazalım. İzmir'den dinleyen kralcılarımızdansın. Rasim Bulgaristan'dan seni dinliyorum Harbi Kız demiş. Yurt dışından bizi dinleyen kralcılarımız arasında Almanya'dan. Sevgili Minesel ablacığım, sana da sevgiler. Lalabaşa'dan, Edirne'den Seyfi Demir, o da berbermiş kendisi. Müşterilerine ve eşi Nuran Demir'e, oğlu Anıl Demir'e ve Lalapaşa halkına armağan etmiş. Bize seve seve gönderiyoruz bu güzel yorumu.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Sakarya-Hendek yolunun 3 ile 5. kilometreleri arasında yol yapım bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 13 ile 18. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Bir daha sevmek yok, dönme geri, artık attığın adım bile duyulmaz. Bakar mısın sözlere kardeşim ya? İşte insan bir kez gerçekten kırılınca aynı kapıyı ikinci kez açacak gücü kendini bulamıyor kardeşim. Ne kadar sevmiş olursanız olun, bir yerden sonra gurur değil gönül yorgunluğu konuşuyor. Bitti dediğiniz yerde artık geçmişe değil yolunuza bakın, çünkü geçmişten size hayır gelmez kardeşim. Yeni saatimize demir attık. Radyoların ışığını açan kral huzurumuza bir kez daha selam olsun. Alemin kralı, Kral FM'de Harbi Kız'la birliktesiniz.

Alemi Kralı'nın birlikteliğimiz devam ediyor. Bu arada biliyorsunuz ki yaz boyunca zaman zaman dinleyicilerimize güzel sürprizler yapıyoruz. Türkiye'nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı olan Viyana'da bir dinleyicimiz yanına 3 kişi alarak gün boyunca 30'a yakın ünitede sınırsız bir şekilde eğlenebilecek. Özellikle nefes kesen 3 saniyede 110 kilometre hıza ulaştırıyor sizleri. Ayrıca 2 farklı tırmanışın ardından şelaleden düşmeye deneyim yaşayacağınız sulu parkur Viking'i de kaçırmanızı istemiyorum. İşte bu güzel güne biz de dahil olmak istiyoruz. Eğlencenin tadına varmak istiyoruz diyorsanız adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı hemen WhatsApp numaramıza ulaştırmanız yeterlidir. 0532 703 9200 WhatsApp numaramız olduğunu da hatırlatalım. Bakalım bugünün şanslı dinleyeni kim olacak?

0: Mutfaktaki risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artıyor, Marmara'da rüzgar zayıf ama kuru esiyor. Cuma günü hissedilen sıcaklık 37 dereceyi bulacak. Ege'de rüzgarın en zayıf olduğu günler, Akdeniz'de sahiller güneşli. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Denizli, Isparta, Burdur, Mersin, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri, Hatay'ın kıyısıyla Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
0: Kripto. Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi Sporma. Euroleague, VNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz Setur Yaz Show.
5: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur Yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor.

0: mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isg.info.com.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo.

0: hizmetleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türkcell'in gücü, Türkcell çözüm gücü.
1: Türkcell'le bağlan hayata.
2: İlaç gibi radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
3: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

0: yağıp nehirlerim taşarsa, bahar gelip çiçeklerim açmazsa, ya bir de yüreğimde yaram azarsa, ah, yaramı sarmaya lokman mı verir, yaramı sarmaya tabip mi gelir?
1: Babalar isteğindeyiz. Evet, yoğun bir mesaj trafiği var. Herkesi gönül ister ki Viyalan'da gönderelim, ama bugünün şanslı dinleyen ismini hemen anons etmek istiyorum. Sevgili Ersin.

ver yanıma, güldür yüzümü dedik. Müslüm Gülses'in bu güzel şarkısını sevgili Ayla Enes, sana ve tüm dostlarına, anneciğine, Emine teyzemize, ablası Ayşe'ye, Cemile, Aynur abisi, Cengiz, Mete kardeşi, Cevat ve yeğenlerine armağan etmiş. Biz de seve seve vesile olduk. Karaman'dan Lütfü abicim, sana da selam olsun. Bugün doğum günümüş. Nice güzel yılların, yaşların olsun. Sağlıkla musmutlu yaşayasın inşallah. Saffet'cim, o da erkek kuaförüymüş. İbrahim Erkal'dan çok güzel bir şarkı paylaşmıştık. Sana da armağan etmiş olalım. Harbican seni dinliyorum demiş. Sevgili Yücel abicim selam olsun sana ve sevdiklerine. Ve son olarak da Konya'dan sevgili Filiz ablacım selam olsun. Sen de mutfakta yemek yaparken bizi dinliyormuşsun. Şifa olsun. Kolaylıklar diliyoruz. Tüm ev hanımlarımıza da İbrahim Tatlıses'in bu güzel yorumunu gönderelim bakalım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. İsuzu yetkili servislerinde yaza özel fırsatlar. Belirli yedek parçalarda 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 indirim sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına özel 6 taksite varan fırsatlarla. Kampanya 17 Ağustos 17 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de. İsuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.

0: bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.

Alemi Kralı'nda geldik programımızın sonuna. Benden hemen sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Kardeşime de kolaylıklar diliyorum. Bu arada biliyorsunuz ki Kral FM'in etkinlik otobüsü Balıkesir'de. Ve Balıkesir'de bizi dinleyen krallarımız dakikalar sonra sevgili Kaan bulmuş olduğu konumu söyleyecek. Kral uygulamasını telefonuna indiren şifremizi söyleyip ilk ulaşan kralcımıza da hediye çekini takdim edeceğiz. Dolayısıyla dinlemede kalın, bir yerlere ayrılmayın. Nasip olursa yarın saatler 13'ü gösterdiğinde tekrar kaldığımız yerden devam etmek ümidiyle bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun canlar. Bana müsaade.

0: Kral FM Haber.
1: 19 Ağustos Çarşamba gününden merhaba, Çağlar Demir Döker ben. Günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Gündem yargı ağırlıklı gelişiyor son dönemde. Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı bugün. Suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in dayısı eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümü üzerinde bir şüphe doğmuştu. Mahkeme Fethi Kabir kararı verdi. Deniz Olgun'un mezarı açıldı. Ölümü incelenecek. Adana'da Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenlendi. Vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi gözaltında. Furkan Vakfı kurucusu Kuytul daha önce de iki kez tutuklanmış ve serbest bırakılmıştı. Adalet Bakanı Gürlek, Adana merkezi 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini ve 5 şirkete de kayyum atandığını duyurdu. Gürlek ayrıca 32 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldığını ve 349 sosyal medya hesabı hakkında da erişim engellenmesi kararı verildiğini açıkladı. Bıçaklı saldırıya uğrayan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumu iyi. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin önceki dönem CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş olduğu ortaya çıktı. Keleş'in ilçe başkanlığına aday gösterilmediği için saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Keleş'le birlikte 4 kişi gözaltında. Meclisten rekor destekle geçen 12 maddelik çerçeve yasa yürürlükte. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki Takip ve Değerlendirme Kurulu hafta başında ilk kez toplanacak. Kurul, örgütün fesih kararının uygulanıp uygulanmadığını, silahların teslim edilmesini ve örgüt üyelerinin durumunu takip edecek. İlk önemli gündemi alt kurulların oluşturulması olacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yeni mesaj verdi. Türk Gün gazetesine konuşan Bahçeli, "Süreç için gençlerimize bırakacağımız en büyük mirastır." dedi. CHP'deki ayrışmayı da tasvip etmediğini belirtti. MHP lideri, "CHP'ye siyasi patinaj yaptıran parti içi çatışmanın da son bulmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı. Sınır ötesinden manşetlere uzanalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Japonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Görüşmede Amerika-İran gerginliği de masadaydı. Erdoğan Türkiye'nin kalıcı barış ve istikrar için diplomatik çabalara destek verdiğini vurguladı. Amerika'nın Suriye özel temsilcisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'de Ebu Zuhur askeri havaalanına düzenlediği saldırıya ilişkin konuştu. Barak, Türkiye-İsrail saldırıları hakkında uyarılmadı, Türkiye makul bir şekilde kendi yanıtını hazırlayabilirdi, dedi. Amerikan Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak gösteren bir paylaşım yaptı. Trump'ın paylaşımı İran tarafından tepkiyle karşılandı. Bu hayalperestin yanılgılarını düzelteceğiz denildi. Öte yandan Körfez'de tansiyon da yine yüksek. Birleşik Arap Emirlikleri dün İran'dan atılan füzelere tepki olarak Tahran'la tüm ticari ve mali anlaşmaları askıya aldı. Yurttan yine yargıdan manşetlere dönelim. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi. Adana merkezli yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Kütahyalı 18 Mayıs'tan bu yana cezaevindeydi. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle yargılanacağı davada ilk duruşma 1 Ekim'de görülecek. Trabzon'da Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine insansız hava aracı olduğu değerlendirilen bir cisim düştü. Can kaybı ya da yaralanma yok. Vali Tahir Şahin olayla ilgili inceleme başlatıldığını aktardı. Milli Eğitim Bakanlığı yeni öğretim yılına ilişkin genelgeyi 81 ile gönderdi. Genelgede okul güvenliği için alınacak tedbirlere vurgu yapıldı. Genelgeye göre veli görüşmeleri yalnızca okul randevu sistemi üzerinden yapılacak artık. Randevusuz ziyarete gelen veli de okula alınmayacak. Öğretmenlerin önlük giyme zorunluluğu da genelgede hatırlatıldı. Okullarda cep telefonu yasağı da devam edecek. Bakanlık okulları kayıt ücreti alınmaması için de bir kez daha uyardı. Okullar 14 Eylül pazartesi günü açılacak. Başkent Ankara'da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul servis ücretlerine %25,49 zam yapıldı. Yeni tarifede 0-3 kilometre mesafenin yıllık ücreti 27.331 liraya yükseldi. Teknofest Mavi Vatan başlıyor. Dev etkinlik öncesi İzmit Körfezi'nde TCG Anadolu, Heybeliada, Derya ve Preveze'nin de aralarında olduğu donanmamızın seçkin platformları selamlama geçişi yaptı. Teknofest Mavi Vatan 20-23 Ağustos tarihlerinde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenecek. Spor bülteni öncesinde bizden bir haber. Kral Otobüsü bugün Balıkesir'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Galatasaray Alexey Batrakovic'in artık saatleri sayıyor. Rus futbolcu Lokomotiv Moskova'ya veda etti. 21 yaşındaki 10 numaranın akşam saatlerinde İstanbul'da olması ve sarı kırmızılılarla 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Beşiktaş Avrupa Ligi'ne katılım hakkı için son tura çıkacak siyah beyazlar Kaunas-Algiris maçının hazırlıklarını bugün tamamlayacak. Yeni transfer Dusan Vlahovic de bu tur öncesi UEFA kadrosuna eklendi. Siyah beyazların Kaunas-Algiris'le oynayacağı mücadele yarın saat 20'de başlayacak. Barcelona Manchester City'nin yıldız orta saha oyuncusu Rodri'yi kadrosuna kattı. İspanyol futbolcuyla 2030'a dek anlaşan Katalan devi transfer için yaklaşık 88 milyon dolar ödeyecek.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik.
0: Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklarda bir değişiklik beklenmiyor. Yarın İstanbul ve Ankara az bulutlu 31, İzmir açık 36, Bursa açık 35, Antalya açık 37 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
6: Hem otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Sakarya-Hendek yolunun 3 ile 5. kilometreleri arasında yol yapım bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 13 ile 18. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
1: ETS sizin için seçti. Kaan.

Sevgili Harbi Kız, teşekkür ediyorum sana. Evet, doğru söylüyorsun. Bugün Balıkesir'de Kral Etkinlik Otobüsü ve Kral Etkinlik Otobüsü'nün lokasyonunu, şifreyi vereceğim. Bir kralcımız 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekinin sahibi olacak. Sana da çok teşekkür ediyorum hatırlattığın için. Güzel bir program olsun. Saat 18'i gösterende alemin kralında kralcılarımızla birlikte olacağız. Kral Etkinlik Otobüsü nerede? Kral Etkinlik Otobüsü bugün Balıkesir'de Edremit Caddesi Kuvayi Milliye Anıt Parkı önünde sizleri bekliyor. Kral Etkinlik Otobüsü Balıkesir Edremit Caddesi Kuvayi Milliye Anıt Parkı önünde sizleri bekliyor. Kralcılarımız, şifremiz ise Cunda Adası. Şifreyi tekrarlayalım. Şifremiz Cunda Adası. Kral Etkinlik Otobüsü'nün yanına gidip şifreyi söyleyen ilk kralcımız 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekinin sahibi olacak ve sevgili Özgür hediye çekini takdim edecek. Kral Etkinlik Otobüsü Balıkesir'de Edremit Caddesi Kuvayi Milliye Anıt Parkı önünde an itibariyle sizleri bekliyor. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun.
1: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Sezon sonu büyük indirim başladı. Erkek çocuk kaşıklı terlik 349 TL'ye, kız çocuk terlik 129.99 TL'ye civilde.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi...

Reklamların hemen sonrasında sevilen ve beğenilen şarkılara yer vermeye devam ediyoruz. Sevgili Harbi Kız'dan hatırlattığımız gibi mikrofonu devraldık. Ona teşekkür edelim tekrar tekrar. Programa başlarken Kral Etkinlik Otobüsü'nün Balıkesir'de olduğunu, şifremizi ve lokasyonu söyledik. Az sonra kazanan dinleyenimize kulak misafiri olacağız. Kralcılarımız bizlere nasıl ulaşacaklar? 0532 703 92 00, 0532 703 92 00 Kral FM'e ulaşacağınız WhatsApp numaramız. Mesajlarınızı bekliyoruz. Öncelikle mesaj gönderme imkanı bulunduğu kadar bu imkanı bulamayan, hiç mesaj göndermeyen, sessiz dinleyenlerimiz. Özellikle sizin mesajlarınızı da program içerisinde bekliyorum.

benim yaralı kalbim güneşin battığı yer. Bakışların ışık olsun, bana biraz ümit ver. Soframda ekmeğimdin, dudağımda yemindin. Hani yıllar geçse bile sen yalnızca benimdin. Senin için ağladığım yalan mı? Senin için yalvardığım yalan mı? Sabahlara kadar uyumadığım yalan mı? Gençliğimi harcadığım yalan mı? Yalan mı?

0: İşte hayatımıza damgasını vuran şarkılar alemin kralında kralcılarımıza ulaşmaya devam ediyor. Bu arada programın başlangıcında Kral Etkinlik Otobüsü'nün Balıkesir'de bugün itibariyle olduğunu söylemiştik. Balıkesir'de bizleri dinleyen kralcılarımız hediyelerimize sahip olmak istiyorsanız anonslarımızı takip etmeniz gerekecek. Etkinlik otobüsünün yanına gidip şifremizi söyleyen kralcımız belli oldu. Dinleyenimize şöyle bir kulak verelim bakalım neler söylemiş sevgili Özgür'e ve sevgili kaptanımız Mustafa'ya da buradan selamlar, sevgiler gönderiyorum. Teşekkür ediyorum onlara da. Dinleyenimizin de ayağına sağlık diyelim ve kaldığımız yerden devam edelim.
1: Merhaba, isim Şefik Göker. Kral FM dinleyicisiyim. Kuvayi Milli Yanıt'ın yanına geldim. Şifremi söyledim. Hediye çekimi aldım. Tüm Kral FM dinleyicilerine selamlar.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.
4: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp

0: ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam.net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım.net,
1: Sigortam.net. Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Malum havalarda çok sıcak, bunalanlar vardır. Bu sıcak havalarda kralcılarımızın biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Dün program içerisinde hatırlatmıştık. Hava sıcaklıkları özellikle bugünlerde fazlasıyla artmaya devam edecek. Birçok ilde sıcaklıklar zirve yapacak. Balıkesir Sındırgı'dan İsmail Akçan'a armağan olsun. Her zaman seninleyiz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Eskişehir'den Havva Gül'e armağan olsun. Budama ve çapa yapıyoruz demiş sıcak altında. Bize de bir şarkı armağan eder misin der. Emekçilerimize kolay gelsin. Etmez olur muyuz? Antalya Kemer'den Ayşe Hanım hoş geldiniz. Kıbrıs'tan İbrahim sıradaki şarkı Yalnız ve Yalnız Bana Armağan Olsun diye. Pekala. Kıbrıs'a selamlar. Kanada'dan Ali Bey sıradaki şarkıyı bütün kralcılara ve gurbetçilere armağan ediyor. Orada bizleri dinleyen kralcılarımızı unutmuyoruz. Ramazan Usta ile seni dinliyoruz diye bir mesaj var fakat isim yok. Hollanda'dan Emine Hanım unutmayalım. Perihan Küçük selamlar. Eşimle yolda seni dinliyoruz. Rize'den İstanbul'a seyir halindeyiz. Selamlar gönderiyoruz der. Ayşe Hanım, Ayşe Yiğit'e sevgiler gönderelim. Yer vereceğimiz Cengiz Kurtoğlu yorumunu da Ayşe Hanım'a kendisinden ailesine ve sevdiklerine de hediye edeceğiz. Feride Hanım'a da armağan olacak. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Mesajlarınıza yer vermeye de başladık söz verdiğimiz gibi. Bugün saat 18'i gösterene dek Alemin Kralı'nda Kaan'la birliktesiniz. Benden hemen sonra da sevgili Melis mikrofon başında olacak. Müzik.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Spor. Galatasaray Alexey Batrakovic'in artık saatleri sayıyor. Rus futbolcu Lokomotiv Moskova'ya veda etti. 21 yaşındaki 10 numaranın akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi ve sarı kırmızılılarla 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi öncesi playoff turunda Kaunas Algiris'i ağırlayacak. Teknik direktör Vincenzo Italiano yeni transfer Vlahovic'in de maça yedek kulübesinde başlayacağını açıkladı. Siyah beyazların Kaunas Algiris'i ağırlayacağı mücadele yarın saat 20'de başlayacak. Jose Mourinho 13 yıl sonra yeniden Real Madrid'in başına geçti. Portekizli teknik adam 2029'a kadar sözleşme imzalarken eve dönüyorum sözleriyle duygularını dile getirdi.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Sakarya-Hendek yolunun 3 ile 5. kilometreleri arasında yol yapım bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 13 ile 18. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: benim ne hattım? Ona gitsem, şuna gitsem, kim ağlar benim yerime, kim yanar, kim, kim?
1: Rahmet ve dua ile analım İbrahim Erkal sevenlerine. Alemin kralında, Kral FM'de ulaştı bu şarkı. Reklamların hemen sonrasında Ustalara Saygı Kuşağı, Babalar Resteli var ve Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur, Orhan Baba, İmparator yorumlarına yer vereceğiz kralcılarımız. 0532 703 92 00 Alemin Kralı'nda Kral FM'e ulaşacağınız WhatsApp attı. Az sonra Babalar Resteli'nde kralcılarımızın sevdikleriyle paylaşmayı istediği şarkılara yer verirken bakalım onlar da seçmiş oldukları şarkıları kimlerle paylaşmayı istemiş, ben de merak ediyorum. Lafı fazla uzatmayalım, sözü Metin Şentürk'e bırakalım.

0: Mutfaktaki risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artıyor. Marmara'da rüzgar zayıf ama kuru esiyor. Cuma günü hissedilen sıcaklık 37 dereceyi bulacak. Ege'de rüzgarın en zayıf olduğu günler, Akdeniz'de sahiller güneşli. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Denizli, Isparta, Burdur, Mersin, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri, Hatay'ın kıyısıyla Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun.
4: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Bu hikayede senaryo yok. Dublör yok. Tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
1: Sezon sonu büyük indirim başladı. Seçili bebek tulumlar 199.99 TL, çıt çıtlı badiler 6 al 5 öde fırsatıyla cıvılda.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. İlaç gibi radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. EFS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTUR.com'da.

Ferdi Baba yorumuyla Ustalara Saygı Kuşağı'nda Babalar Resteli'nde iki güzel şarkısını dinletmek istiyorum. Ve ardından Müslüm Gürses, Orhan Gencebay ve İmparator yorumlarına da yer vererek Babalar Resteli'ni nihayete erdireceğim kralcılarımız. Antalya'dan sevgili Hüseyin, Buhra Armağanı olsun şarkı. Antalya'da çok sıcak sevgili Kaan diyor. Ayla Enes'e İncirli'de şu anda konteynerda bizleri dinliyorlarmış. Sevgiler gönderiyorum. Orada dinleyen tüm dostlara armağan ediyorum şarkıları. Bursa'dan sevgili Mustafa, İbrahim Erkal yorumuna yer verdik. Özellikle sana da armağan ettim. Şarkıyı çok değer verdiği Ayşeciğine hediye etti. İnşallah dinliyordur. Kayseri'den selamlarını göndermiş sevgili Murat Gündüz, fanatik kralcımıza armağan olsun. Konya'da şu an bizleri dinlemekte olan sevgili Mustafa, Müslüm Baba şarkısını armağan ediyorum. Hakan, Şaban, Yusuf Usta'ya ve dayıcığına hediye olsun. Kayseri'den Çiçek Hanım, eyvallah, sağolunuz. Şu anda Kayseri yağlaması yaparken seni dinliyorum diyor. Afiyetler olsun. Böyle her ilimizin kendine has yemekleri var. İşte o illerden bir tanesi de Gaziantep'ten sevgili Mehmet Özkan için çalalım şarkıyı. Gaziantep'imizin de yemek kültürü çok güzel. Sakarya'dan Binnur Hanım, Ferizli Üçnoğlu Cezaevi'nde şu an bizleri dinleyen ağabey Hüseyin Bilir'e tüm kader mahkumlarına onun vesilesiyle armağan edelim. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Kaan'la birliktesiniz.

0: İhtiyaç gibi radyo.
1: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Türkler özümüzdür. Türkülerimizden tabii ki vazgeçmiyoruz. Az sonra haber merkezimize bağlanacağız. Günün gelişen haberlerinin hemen sonrasında Alemi Kral'ında son saati de kralcılarımızla paylaşacağız. 18'i gösterdiğinde saatler, sevgili Melis mikrofon başında, bu hatırlatmayı da yapalım. Zamanımız var. 0532 703 92 00 Alemi Kral'ında kralcılarımızın bizlere ulaşacağı WhatsApp hattı. Bu hatırlatmayı da yaptıktan hemen sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz kralcılar.

0: Kral FM Haber.
1: İyi akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 19 Ağustos Çarşamba, günün öne çıkan sıcak başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Sıcak manşetlerle başlıyoruz dedik 17 bültenine. 3 şehrimizden orman yangını haberi geldi. Balıkesir ve Bursa'daki orman yangınlarına müdahale devam ediyor. Bolu'da çıkan orman yangınının ise tamamen kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı. Kuri suç örgütüne yönelik soruşturmada önemli bir gelişme var. Suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in dayısı eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü üzerinde bir şüphe doğmuştu. Mahkeme FETİK'a bir kararı verdi ve Denizolgun'un mezarı bugün öğle saatlerinde açıldı. Ölümü incelenecek. Adana'da Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenlendi. Vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı. 32 şüpheli hakkında daha adli işlem başlatıldı. Bıçaklı saldırıya uğrayan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumu iyi. Saldırıyı gerçekleştiren eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş ve oğlu tutuklandı. Olay esnasında alkollü olduğu belirlenen Keleş'in ilçe başkanlığına aday gösterilmediği için saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Meclisten rekor destekle geçen 12 maddelik çerçeve yasa yürürlükte. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki Takip ve Değerlendirme Kurulu hafta başında ilk kez toplanacak. MHP lideri Devlet Bahçeli de terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yeni mesajlar verdi. Türk Gün gazetesine konuşan Bahçeli, süreç için gençlerimize bırakacağımız en büyük mirastır ifadelerini kullandı. Amerikan Başkanı Trump sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak gösteren bir paylaşım yaptı. Trump'ın paylaşımı İran tarafından tepkiyle karşılandı. Bu hayalperestin yanılgılarını düzelteceğiz denildi. Bu arada Körfez bölgesinde de tansiyon yine yüksek. Birleşik Arap Emirlikleri dün İran'dan atılan füzelere tepki olarak Tahran'la tüm ticari ve mali anlaşmaları askıya aldığını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı yeni öğretim yılına ilişkin genelgesini 81 ile gönderdi. Genelgede okul güvenliği için alınacak tedbirlere vurgu yapıldı. Ayrıca genelgeye göre veli görüşmeleri de artık yalnızca okul randevu sistemi üzerinden planlanacak. Öğretmenlere de önlük giyme zorunluluğu hatırlatıldı. Okullara cep telefonu yasağı da devam edecek. Bakanlık okulları kayıt ücreti alınmaması için bir kez daha uyardı. Ankara'da 2026-2027 eğitim öğretim döneminde uygulanacak okul servis ücretlerine %25,49 zam geldi. Yeni tarifede 0-3 kilometre mesafe yıllık ücreti 27.331 liraya yükseldi. Teknofest Mavi Vatan başlıyor. Dev etkinlik öncesi İzmit Körfezi'nde TCG Anadolu, Heybeliada, Derya ve Prevezer'in de aralarında olduğu donanmamızın seçkin platformları selamlama geçişi düzenledi. Teknofest Mavi Vatan 20-23 Ağustos tarihlerinde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenecek. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün Balıkesir'de. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Şansa kalmaz işiniz
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Galatasaray Alexi Batrakov için artık saatleri sayıyor. Rus futbolcu Lokomotiv Moskova'ya veda etti. 21 yaşındaki 10 numaranın akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi ve sarı kırmızılılarla 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi öncesi playoff turunda Kaunas Algiris'i ağırlayacak. Teknik direktör Vincenzo Italiano yeni transfer Vlahovic'in de maça yedek kulübesinde başlayacağını açıkladı. Siyah beyazların Kaunas Algiris'i ağırlayacağı mücadele yarın saat 20'de başlayacak. Jose Mourinho 13 yıl sonra yeniden Real Madrid'in başına geçti. Portekizli teknik adam 2029'a kadar sözleşme imzalarken eve dönüyorum sözleriyle duygularını dile getirdi. Şansa kalmaz işimiz
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
4: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi arasında üst depo onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Sakarya-Hendek yolunun 3 ile 5. kilometreleri arasında yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 13 ile 18. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kaan.

Haber merkezimize bağlandık. Günün gelişen haberlerinin hemen sonrasında son saatinde içerisine girdik kralcılarımız. Akşamın şu güzel saatlerinde yollarda bizleri dinlemekte olan herkese armağan olsun şarkı, iyi seyirler, kazasız belasız sürüşler, evlerinde ve iş yerlerinde dinleyenleri unutmuyoruz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hayırlı, keyifli, huzurlu, sağlıklı bir akşam diliyorum. Bir hatırlatma, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet Koordinasyon Merkezi AKOM'un haftalık hava tahmininde İstanbullulara bir uyarımız var. Türkiye bugünden itibaren Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgası etkisinin altına giriyor. Saat olarak da verelim, İstanbul'da bu gece saat 03 ila 6 arasında nem oranının %91'e çıkması bekleniyor.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artıyor. Marmara'da rüzgar zayıf ama kuru esiyor. Cuma günü hissedilen sıcaklık 37 dereceyi bulacak. Ege'de rüzgarın en zayıf olduğu günler, Akdeniz'de sahiller güneşli. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Denizli, Isparta, Burdur, Mersin, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri, Hatay'ın kıyısıyla Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: İyi Takü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
2: İlaç gibi radyo.
5: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya...

0: Gaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Bauplast, hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: kız ve erkek çocuk terlikler 129.99 TL'ye cibilde.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Migros Garaj Yapı Ekspertiz.
3: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: İlaç gibi radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Balıkesir'deydi. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
3: Adım Yiğit Zengin. Balıkesir'de yaşıyorum. Mesai saatleri içinde Kral FM'i dinlerken anonsu duydum. Yoğurtçular Camii önündeki otobüsün yanına geldim. Kodu, şifreyi söyledim. Hediye çekini aldım. Sıradaki şarkıyı Erkan Kaplan abime armağan ediyorum.
4: Merhaba, isim Şefik Göker. Kral FM dinleyicisiyim. Koa Emilia Yanıt'ın yanına geldim. Şifremi söyledim. Hediye çekimi aldım. Tüm Kral FM dinleyicilerine selamlar.
2: Kral FM otobüsü yarın Balıkesir'de olacak. Kulağın radyonda olsun.

Malum yollarda bizleri dinlemekte olan kralcılarımız var iş çıkışı. Öncelikle günün yorgunluğunu, günün stresini üzerinizden atmanız için yapmanız gereken çok basit. Şöyle yaslanın koltuklarınıza, keyifli şarkılara birlikte eşlik edelim istiyorum. Çaylarını kahvelerini yudumlayan kralcılarımız var. Mesajlarınızı görüyorum. Afiyet bal şeker olsun diyelim Ankara'dan sevgili Ömer. Şarkı sana ve sevdiklerine. Fındık bahçesinde emekçilerimiz bizleri dinliyor. Funda Semizoğlu sevgiler gönderiyorum. Kolay gelsin, havalar çok sıcak, aman dikkat diyelim. Kızlarım Kevser ve Yağmur'a, Elif'e, arkadaşım Merve'ye armağan olsun der. İzmit'ten Hacer Hanım'a hediye edelim. Abdullah Büyükkalaycı, İbrahim Yıldıztepe'ye, İstanbul Üsküdar'dan Begüm Hanım'a ve çok sevdiği Kazım Aran'a. Balıkesir İvrindi'den tarlada şu an çilek toplayan emekçilerimize armağan ediyorum şarkıyı. 38 derecede çalışıyor kralcılarımız Birgül Hanım. Adana'dan sevgili Vahap Bey, Ankara'dan Muammer Varlık, Besni'den Gönül Öztaş'a ve İzmir Torbalı'dan Safiye Hanım'dan öncelikle Kral FM çalışanlarına ve kralcılara armağan olacak şarkı. Keyifli, huzurlu, sağlıklı, güzel bir akşam olsun. Az sonra da veda faslı için alemin kralında burada olacağım.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında. Anladım.

0: Ya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bu hikayede senaryo yok. Dublör yok. Tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden. Pilot Garaj
2: Şoto Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
2: PTR. 17-24 Ağustos tarihleri arasında.

0: İlaç gibi radyo.
1: Bir önde eşlik edecek sarı ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo. Reklam.

3 saatlik zamanı geride bıraktık. Az sonra haber merkezimize bağlanacağız. Günün gelişen haberlerinin hemen sonrasında sevgili Melis'imiz mikrofon başında olacak. Melis'ciğim, iyi yayınlar dileklerimi iletiyorum sana da. Yarın yine aynı saatte Harbi Kız'ın hemen sonrasında Alemin Kralı'nda kavuşmak, buluşmak dileğiyle keyifli, güzel bir akşam diliyorum kralcılarımıza.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 19 Ağustos Çarşamba, günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Günden bugün yargı ağırlıklı. Alihan Kuris suç örgütüne yönelik operasyonla gündeme gelen Süleymancıların eski liderinin ölümüyle ilgili önemli bir gelişme var. 10 yıl önce şüpheli bir şekilde ölen eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu.

0: Bunun İstanbul'daki mezarı açıldı. Alınan örnekler de incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Örgüt liderliğinden tutuklanan Alihan Kur ise sorgusunda aktif olarak kullandığı bir cep telefonu olmadığını beyan etmişti. Çalışanı adına çıkarılan hattı kullandığı ortaya çıktı. Adana'da kuytulcular olarak bilinen Furkan Vakfı'na yönelik operasyon geldi. 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Aralarında Alparslan Kuytul ve eşinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Levent Börek firması dahil 5 şirkete de kayyum atandı. 349 sosyal medya hesabı hakkında da erişim engeli kararı verildi. Bıçaklı saldırıya uğrayan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumu iyi. Saldırıyı gerçekleştiren eski CHP Oğuz Eli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş ve oğlu tutuklandı. Olay sırasında alkollü olduğu belirlenen Keleş'in ilçe başkanlığına aday gösterilmediği için saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Meclisten rekor destekle geçen 12 maddelik çerçeve yasa yürürlükte. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki Takip ve Değerlendirme Kurulu hafta başında ilk kez toplanacak. Kurul, örgütün fesih kararının uygulanıp uygulanmadığını, silahların teslim edilmesini ve örgüt üyelerinin durumunu takip edecek. İlk önemli gündemi alt kurulların oluşturulması olacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yeni mesaj verdi. Türk Gün gazetesine konuşan Bahçeli, "Süreç için gençlerimize bırakacağımız en büyük mirastır," dedi. CHP'deki ayrışmayı da tasvip etmediğini belirtti. MHP lideri, "CHP'ye siyasi patinaj yaptıran parti içi çatışmanın da son bulmasını temenni ediyoruz," ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Japonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Görüşmede Amerika-İran gerginliği de masadaydı. Erdoğan, Türkiye'nin kalıcı barış ve istikrar için diplomatik çabalara destek verdiğini vurguladı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da önemli telefon görüşmeleri yaptı. Amerikalı, Suudi Arabistanlı ve Katarlı mevkidaşlarıyla görüştü. Görüşmelerin Amerika-İran gerilimi sürerken, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısının yankıları devam ederken gerçekleşmesi dikkat çekti. Körfez bölgesinde de tansiyon yine oldukça yüksek. Birleşik Arap Emirlikleri dün İran'dan atılan füzelere tepki olarak Tahran'la tüm ticari ve mali anlaşmaları askıya aldığını bildirdi. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı olarak 103 esir asker takası gerçekleşti. İki ülke arasında en son 26 Haziran'da 160 esir askerin takası yapılmıştı. Yurda dönelim, iki ilimizden orman yangını haberi var. Balıkesir ve Bursa'da çıkan orman yangınlarına müdahale hem havadan hem de karadan devam ediyor. Trabzon'da ise Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine insansız hava aracı olduğu değerlendirilen bir cisim düştü. Can kaybı ya da yaralanma olmadı. Vali Tahir Şahin olayla ilgili inceleme başlatıldığını aktardı. Milli Eğitim Bakanlığı yeni öğretim yılına ilişkin genelgeyi 81 ile gönderdi. Genelgede okul güvenliği için alınacak tedbirlere vurgu yapıldı. Genelgeye göre veli görüşmeleri yalnızca okul randevu sistemi üzerinden yapılacak artık. Randevusuz ziyarete gelen veli de okula alınmayacak. Öğretmenlerin önlük giyme zorunluluğu da genelgede hatırlatıldı. Okullarda cep telefonu yasağı da devam edecek. Bakanlık okulları kayıt ücreti alınmaması için de bir kez daha uyardı. Okullar 14 Eylül pazartesi günü açılacak. Okulların açılmasına bir aydan az bir süre kaldı. Her gün milyonlarca öğrenciyi okullara taşıyan servislerin yeni ücretleri de belli olmaya başladı. İstanbul'da servis ücretlerine %10 zam geldi. 0,1 kilometre 39.970 liraya yükseldi. İstanbul Servisçiler Odası Başkanı Günhan Sınar, rehber personel bulunduran araçlarda %35 ek artış olacağına dair uyardı. Ankara'da da 2026-2027 eğitim öğretim döneminde okul servis ücretlerine %25,49 zam yapıldı. Bizden bir haberle noktalıyoruz. Kral Otobüsü yarın da Balıkesir'de turuna devam edecek. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Galatasaray, Alexey Batrakovic'in artık dakikaları sayıyor. Rus futbolcu Lokomotiv Moskova'ya veda etti. 21 yaşındaki 10 numaranın akşam saatlerinde İstanbul'da olması ve sarı kırmızılılarla 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi öncesinde playoff turunda Kaunas Žalgiris'i konuk edecek. Teknik direktör Italiano, yeni transfer Vlahovic'in maça yedek kulübesinde başlayacağını açıkladı. Siyah beyazların Kaunas Žalgiris'i ağırlayacağı mücadele yarın saat 20'de oynanacak. Sıdıkı Şerif kariyerine Premier Lig'de devam edecek. 19 yaşındaki santrafor lige yeni yükselen Coventry City'ye transfer oldu. Fenerbahçe Şerif'i geçen sezonun devre arasında Angers'tan kadrosuna katmıştı. Yine asıllı futbolcu Sarı Lacivertliler'de 17 maçta 3 gol attı. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik. Otokratik.
0: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklarda bir değişiklik

0: değişiklik beklenmiyor. Yarın İstanbul ve Ankara az bulutlu 31, İzmir açık 36, Bursa açık 35, Antalya açık 37 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
3: Tem Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi arasında üst depo onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Sakarya Hendek yolunun 3 ile 5. kilometreleri arasında yol yapım bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 13 ile 18. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Card'lar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
0: İlaç gibi radyo.
3: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine...

0: Ile eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
2: Bebişim gibi.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Setur Yaz Show.
6: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur Yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: marketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şey yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata. İlaç gibi radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Evet, 19 Ağustos 2026 günlerden çarşamba. Haftayı ortaladık. Bir günü daha geride bırakıyoruz sevgili kralcılar. Güzel bir akşamüstü. Sevgili arkadaşım Kaan'dan mikrofonu, şarkıları devraldım. Önümüzdeki 3 saatinize eşlik etmek üzere Kaptan Keşkin'deki yerimi aldım. Duyduğunuz üzere çok kral şarkılarla başlıyoruz. Öyle de devam edeceğiz. Yolculukta olan, yollarda olan, işi gücü tamamlamış, evlerine gitmekte olan kralcılarımıza sabırlı

yolculuklar dileyelim. Akşam mesaisine başlayacak ya da başlamış olan dinleyicilerimize de kolay gelsin dileklerimizi iletelim. Uzun yollardaki kaptanlarımızı elbette unutmayalım. Güzel bir akşama doğru hep beraber yelken açalım. Hazırsanız buyurun başlıyoruz. Alemin en kralında, Kaptan Keşkinde Melis var.

Evet sevgili kralcılar, bulunduğunuz memleketlerde havalar nasıl diye sorsam hepimiz aynı cevabı vereceğiz. Ülke birkaç gündür yine kavurucu sıcakların etkisi altında. Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgasının etkisi altındayız. Geçtiğimiz hafta çok güzeldi, serindi, böyle biraz nefes aldık ama bu hafta itibariyle ve önümüzdeki 10 günü kapsayacak şekilde bu sıcaklıklar böyle devam edecek. Uzmanlar açıklamalar yapmışlar, belki görmüşsünüzdür, bilmeyen kralcılarımız için söyleyelim. Şimdi Marmara bölgesinde, burada doğdum, burada büyüdüm, çok alışkınım bu duruma, ama bilmeyenler için söyleyelim. Havası kuru olan memleketlerde çok fazla nem olmaz. Bizim bir de büyük bir nem problemimiz vardır. Yani hava çok sıcaksa bir o kadar da akşamından sabahına kadar süren nemle karşı karşıya kalırız. Bugün için özellikle gece yarısı 3 ile sabah 6 arasında nem oranının çok yükseleceğini açıklamışlar meteoroloji uzmanları. Ve haberin en can alıcı kısmını söyleyip bu anonsu bitireyim. Yarından itibaren şu anki sıcaklığın üzerine bir 5 derece daha eklenecekmiş sevgili kralcılar.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun.
2: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi...

0: Anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
1: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

yanındayız. Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: 5-30 Ağustos tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Çerit Tigo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Çerit Tigo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Çerit.com.tr'de. Çerit.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şey yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
8: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
11: Turkcell'le bağlan hayata.
12: İlaç gibi radyo.
13: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
12: İlaç gibi radyo.
14: Reklam.

radyolarını şu anda açan kralcılarımız çok güzel şarkılara denk geldiler. Bu saatin kapanışını Müslüm Baba ile yapacağız. Saat 21'e kadar da adımıza yakışan şarkılarla yolculuğumuz devam edecek. Arada bir sohbet muhabbet edelim sevgili kralcılar. 532-703-92-00 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. Bana orası daha kolay gelir diyen dinleyicilerimiz olursa kodlayarak söylüyorum. Malatya, Lüleburgaz, Sakarya, MLS, Akçay hesabındayım. Profilin içine girdiğinizde hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dileyen kralcılarımız buradan da mesajlarını yazabilirler.

0: Net gündem.
1: 19 Ağustos Çarşamba akşamından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan başlıklarını haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemde bir araya getirdik. Turumuzun ilk durağı NTV Haber portalında sıcak manşet, yeni bir soruşturma haberiyle başlıyoruz. Bıçaklı saldırıya uğrayan Yeni Parti Gaziantep milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşılmıştı bugün. Saldırıyı gerçekleştiren eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş ve oğlu da tutuklandı. Keleş'in ilçe başkanlığına aday gösterilmediği için saldırıyı gerçekleştirdiği ve olay esnasında alkollü olduğu da belirlendi. Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkındaysa halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldı. Güngen bıçaklama olayına ilişkin basın açıklamasında bu saldırı demokrasiyi hazmedemeyenler ve partimizin önünü kesmek isteyenler tarafından yapılmıştır demişti. NTV'de dikkat çeken bir diğer manşet Afrika ve Basra sıcakları bunaltacak. İstanbullular dikkat. Türkiye bugünden itibaren Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgası etkisi altına girdi. İstanbul'da bu gece saat 3 ila sabah 6 arasında nem oranının %91'e çıkması bekleniyor. Türkiye'de önümüzdeki 10 gün boyunca bunaltıcı hava hakim olacak. TRT Haber ise madencilikte stratejik ortamda

0: ortaklık manşetiyle karşılıyor bizi. Türkiye ile Suriye arasında madencilikte stratejik ortaklık geliştirilmesine ilişkin fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. Mutabakatla iki ülkenin enerji ve madencilik işbirliğinin fosfat kaynaklarının değerlendirilmesi alanına genişletilmesi hedefleniyor. Habertürk'te siyasetten bir manşet var. Yeni parti gündemde sözcü Zeynel Emre partinin kongre takvimine ilişkin 22 Ağustos'ta kongre sürecinin başlayacağını, 26 Ağustos'a kadar da üye olanların kongrelerde oy kullanabileceğini açıkladı. Zeynel Emre ilçe başkanlığı seçimlerinin 12 Eylül, il başkanlığı seçimlerinin ise 18 Ekim'de başlamasının planlandığını, 27 Ekim sonrasında ise parti meclisinin toplanarak kurultay tarihini belirleyeceğini bildirdi. Sözcü ise Alparslan Kuytul soruşturmasına ilişkin detaylarla karşılıyor bizi. Levent Börek dahil 5 şirkete kayyum atandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Furkan Vakfı'na yönelik operasyonun detaylarını paylaştı. Adana merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yapıyla bağlantılı 5 şirkete de yönetim kayyumu atandığı bildirildi. Söz konusu şirketler arasında Türkiye genelinde tanınan börek markası Levent Böreğin de yer aldığı ortaya çıktı. Anadolu Ajansı'na bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan manşette bugün Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Liderler görüşmede Türkiye-Japonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. İran ve Amerika arasındaki çatışmaların çözümünün tek yolunun müzakereler olduğunu ifade eden Erdoğan, Kumamoto'da geçen ay meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için de bir kez daha taziye dileklerini iletti. Milliyet'in manşetinde ise okullar var. 30 bin bahçe görevlisinin il il dağılımları ve maaşları netleşti. Kontenjanlarda ilk sırada yer alan İstanbul'da toplam 3013 kişi bahçe görevlisi olarak istihdam edilecek. İstanbul'un ardından gelen Ankara'da 1628 kişilik kontenjan ayrıldı. İzmir'de ise 1242 kişi görev yapacak. Bahçe görevlilerinin 9 aylık çalışma süresinin ardından sözleşmeleri sona erecek ve maaşları da asgari ücret seviyesinde olacak. Net gündemin kapanışını bizden kralmüzik.com.tr'den bir manşetle yapıyoruz. Kral otobüsü yarın da turuna Balıkesir'de devam edecek. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Gündem. Net
1: gündem. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
0: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklarda bir değişiklik beklenmiyor. Yarın İstanbul ve Ankara az bulutlu 31, İzmir açık 36, Bursa açık 35, Antalya açık 37 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu. Hem otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Sakarya-Hendek yolunun 3 ile 5. kilometreleri arasında yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 13 ile 18. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Her bir şarkısında ayrı bir yaşanmışlık duyarsınız, hissedersiniz Barış Manço'yu dinlerken. Onu tanımış olmaktan dolayı o kadar şanslı bir nesiliz ki. Barış Manço bizim için bir kahraman gibi, değil mi sevgili kralcılar? Özellikle yaşıtlarım çok iyi bilirler. 35'in üzerindeki dinleyicilerimiz Barış Manço'yla yıllarını geçirmişlerdir adeta. Allah rahmet eylesin. Nostalji şarkılarla açalım yeni saatimizi. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda en kral şarkılarla yolculuğumuz devam etsin. Saat 21'e kadar buradayız. İşte bu şarkı da yine o şarkılardan bir tanesi. Bu dünya ne sana, ne bana, ne de Sultan Süleyman'a.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artıyor. Marmara'da rüzgar zayıf ama kuru esiyor. Cuma günü hissedilen sıcaklık 37 dereceyi bulacak. Ege'de rüzgarın en zayıf olduğu günler, Akdeniz'de sahiller güneşli. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Denizli, Isparta, Burdur, Mersin, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri, Hatay'ın kıyısıyla Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize

0: Kutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
2: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: Aa, anne dedi.
4: Hadi canım, baba dedi.
3: Bez dedi.
4: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
5: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Berkay, bugün bütün şarkıları sana çalayım ben. Sevgili kardeşim çok güzel bir mesaj yazmış. Biraz da detay vermiş. Onu paylaşayım sizlerle. Yani çalışma saatlerine bakar mısınız? Böyle çalışan kralcılarımız var. Allah kolaylık versin. Abla demiş, ben uçak teknisyeniyim. Gece 12'de eve geliyorum, işi gücü bitirip. Sonra sabah 5'te kalkıp tekrar işe gidiyorum. Bugün demiş erken çıktım. Öyle denk geldi. Radyomu açtım, sen varsın. Bir selam vereyim dedim demiş. Aleyküm selam. Berkay, işin gücün rast gitsin. Allah güç kuvvet versin sevgili kardeşim. Hep böyle mi çalışıyorsun? Bu saatler arasında mı? Keşke hep böyle erken çıksan ya. Vallahi. 12'de eve gelip 5 saat sonra tekrar işe gitmek. Yani herkesin kaldırabileceği, her bünyenin yapabileceği bir şey değil bu. Allah kolaylık versin. Tekrar senin gibi çalışan bütün kralcılarımıza da, çok yorulan bütün kralcılarımıza da, şu sıcaklarda işi gücü dışarı...

Her dinlediğimde şöyle bir iç çektiriyor bu şarkı bana. Acaba sadece bana mı oluyor, yoksa dinleyen kralcılarımıza da aynı his, aynı duygu geliyor mu? Ne güzel söylemiş değil mi? Sözleriyle, bestesiyle, yorumla muhteşem bir uyum var.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
2: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.

0: Ya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a
3: ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
4: hissi. Sezon sonu büyük indirim başladı. Seçili kız ve erkek çocuk tişörtler 99.99 TL'ye civilde.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bizim huzur
6: lazım. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
8: İlaç gibi radyo.
9: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrı başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
8: İlaç gibi radyo.
10: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Balıkesir'deydi. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
11: Adım Yiğit Zengin. Balıkesir'de yaşıyorum. Mesai saatleri içinde Kral FM'i dinlerken anonsu duydum.

0: Yorçulay Camii önündeki otobüsün yanına geldim. Kodu, şifreyi söyledim. Hediye çekini aldım. Sıradaki şarkıyı Erkan Kaplan abime armağan ediyorum.
1: Merhaba, isim Şefik Göker. Kral Efendim dinleyicisiyim. Kuva Emine Yanıt'ın yanına geldim. Şifremi söyledim. Hediye çekimi aldım. Tüm Kral FM dinleyicilerine selamlar.
2: Kral FM otobüsü yarın Balıkesir'de olacak. Kulağın radyonda olsun.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Sakarya-Hendek yolunun 3 ile 5. kilometreleri arasında yol yapım bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 13 ile 18. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: kaldık. Hadi boş ver dostum. O utansın. Zaten.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında artık yavaş yavaş akşam çöküyor şarkılarımız. Daha da bir demleniyor, daha da bir güzelleşiyor değil mi sevgili kralcılar? Şimdi Taverna rüzgarı estireceğiz. Nejat abimizden duyduğunuz üzere. Taverna çaldığım zaman hep aklıma bizim mahallemizin güzide esnaflarından sevgili kardeşim Samet gelir. Ne zaman karşılaşsak Samet'le, abla der bana sabahtan akşama kadar Atilla Kaya çalsan, Arif Susam çalsan, Ümit ve Sen çalsan, Cengiz Kurtoğlu çalsan, hiç hayır demem, o kadar seviyorum Taverna müziğini. Ara sıra dinliyor, inşallah bugün de denk gelir. Samet duyuyor musun beni? Duyuyorsan bir göz kırp bakalım olduğun yerden bu tarafa doğru. Sıradaki şarkılarım sana armağan edeyim. Bir de Avusturya'dan sevgili Sibel'cim dinliyor. Oğluyla beraber seyahat halindeler. Bir fotoğraf çekip göndermişler. Bugün de seni oğlumla dinliyorum demiş. Çok selam ediyorum. Gözlerinden öpüyorum onu da. Baran'mış ismi. Haberi yokmuş mesaj gönderdiğinden. Büyük bir sürpriz olacak demiş. Baran, sıradaki şarkımı çalayım mı sana? Annen gibi kralcısın değil mi sen de? Aynen öyle. Hadi bakalım böyle devam.

0: statü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artıyor, Marmara'da rüzgar zayıf ama kuru esiyor. Cuma günü hissedilen sıcaklık 37 dereceyi bulacak. Ege'de rüzgarın en zayıf olduğu günler, Akdeniz'de sahiller güneşli. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Denizli, Isparta, Burdur, Mersin, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri, Hatay'ın kıyısıyla Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
4: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
5: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222

0: 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
3: Lösev hayat verir.

Allah gani gani rahmet eylesin. Aramızdan çok apansız ayrılan, gencecik yaşta bu dünyaya veda eden kıymetli bir abimizdir Burhan abimiz. Burhan Çaçan şarkılarıyla, sesiyle onu yaşatıyoruz. Çok sevilen bir şarkısıdır bu. Sevenlerine armağan etmiş olalım. Ve geçelim babalar resiteline. Günün en güzel zamanı, yayınımızın en özel anı. Yani her anı çok özel elbette. Çaldığımız sanatçılar, şarkıları, türküleri. Hepsini çok severek çalıyoruz ama işte babalar olunca söz konusu bizim için bir parça akan sular duruyor. Daha böyle bir kendimizi kaptırarak dinliyoruz bu şarkıları. Şimdi Müslüm Baba ile başlayacağız. Ferdi Baba, İmparator ve Orhan Baba ile noktalayacağız. Bu arada geçen sürede mikrofon açmıyoruz, araya girmiyoruz. Yani bizim söyleyecek bir şeyimiz olmaz ustaların olduğu yerde, değil mi? Biz çıraklar anca dinleyebiliriz. Müslüm Baba'nın şarkısı 90'lı yılların sonunda Usta albümünde seslendirdiği bir şarkı. Sonra daha gerilere gideceğiz, 90'lı yılların başına doğru. Seveceğinizi umuyorum bu şarkıları. Sanki biraz böyle hareketli bir şarkıymış gibi başlayacak ama sözleri duyduğumuz anda dünyamız değişiyor. Aynen şöyle.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz lazım. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi.

gel beni yalnız bırak. Beni sensiz bırakma. Korkuyorum.

beni yalvartmadan gel, gel beni çıldırtmadan gel.

0: akşam olmadan, güneş batmadan gel. Gel, beni yalnız bırakma. Beni sensiz bırakma. Korkuyorum gecelerin karanlığından. Korkuyorum sessizliğin çığlıklarından.
1: Böyle. Evet, bu akşamın Bana Müsaade Şarkıları 2 Usta isminden paşamız şarkılarını söylerken adeta yaşıyor, yaşıyor ve yaşatıyor dinleyicisine. Allah gani gani rahmet eylesin. Bizim radyomuzdan sesi eksik olmaz. Şimdi bugün doğum günü olanlar var aramızda. Tek tek isimleri söyleyecek vaktim olmadı ama şarkım var. Vaktim olmasa bile şarkım var. Doğum gününüz kutlu olsun. Yeni yaşını karşılayan bütün kralcılarımız sağlıkla, sıhhatle, sevdikleriyle birlikte güzel bir hayat yaşasınlar. Bu şarkı da bu akşam veda ederken sizin için çalsın. Birazdan nöbetçi Erdem burada olacak. Arkadaşıma hayırlı güzel programlar. Yarın saat 18'de yavaş yavaş akşamı karşılarken en kral şarkılarda sağlık sıhhat olursa buluşmak, görüşmek dileğiyle sevgili kralcılar. Hoşçakalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Sakarya-Hendek yolunun 3 ile 5. kilometreleri arasında yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 13 ile 18. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Nöbetçi Erdem.

Alemin en kralı Kral Efem, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. Sevgili kardeşim Melis'e teşekkürlerimi iletiyorum yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. İnşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar 2 saat boyunca Alemin en kralında benimle birlikte devam edecek. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı, güzel bir geceye beraberce ulaştıracağız inşallah. Kralla, efsane ile, babayla yolculuğumuzu başlatalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili dostlarım.

Evet, bugün çok güzel bir ortam vardı sevgili kralcılar. Müziğimizin bizim için, Kral FM için çok önemli olan ustalarıyla bir araya geldik. Yani bu benim için çok özel bir gündü. Öncelikle tabii Burhan Bayar usta da çok çok selamlarımı iletiyorum. O fazla kalamadı ama ondan sonraki sohbetin devamında küskünüm gibi, hasret rüzgarları gibi, unutamadım gibi, ayrılamam gibi, kopamam senden, doktor gibi birçok şarkıya imza atmış büyük usta Şakir Askan vardı.

Bana her şey seni hatırlatıyor. Devlerin aşkı gibi, hiç aklıma gelmemişti gibi, gözlerin gibi, bir sen bir de ben gibi birçok şarkıya imza atmış büyük usta Aşkın Tuna ve gününün sabah olmadan şarkısı Cengiz Altunsay. Çok güzel insanlarla bir araya geldik. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hep müziği konuştuk. Hep şarkılardı konu. Onlar bir arada olunca, böyle önemli şairler bir arada olunca şarkıdan başka bir şey konuşulmuyor. Hepsine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Hepsine sonsuz saygılarımı iletiyorum. İyi ki varlar. Bizim müziğimize, arabeske damara çok şey katmış isimler bunlar. Aşkın Tuna, Şakir Askan, Burhan Bayar. Bunlar çok büyük ustalar. Onlarla bir arada olmak, aynı havayı teneffüs etmek, onlarla diz dize olmak çok güzeldi. Özellikle Şakir Askan'a, bizim abimiz, büyüğümüz, bu şarkı onun şarkısı. Arkasından Güllü gelecek, o da Burak kardeşime gelsin, eşiyle birlikte o da dinliyormuş, ona da armağan olsun. Ellerinden öpüyorum, hepsine sonsuz selamlarımı, teşekkürlerimi iletiyorum. İyi ki varlar, sağlıklı, mutlu, güzel bir ömür diliyorum. Sağ

şarkıları ve Unutamadım'ı yapsaydın da yine efsane olurdun. Zaten bu 3 şarkı herhalde arabeskin ilk 10 şarkısından 3'üdür diye tahmin ediyorum. Zaten Şakir abi Küskünüm albümünde 6 tane şarkısı var. O albüm başlı başına Şakir Askan üzerine kurulmuş. Büyük ustanın ellerinden öpüyorum. Sevgili Gökhan kardeşim, Erkan Ergin

Yani bu şarkı da Şakir Askan şarkısı. Ayrılamam Emrah'ın. Dedim ki ben Şakir abi, dedim abi hiçbir şarkı yapmasaydın, sadece küskünüm, hasret rüzgarı.

0: Kral FM otobüsü bugün Balıkesir'deydi. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Adım Yiğit Zengin, Balıkesir'de yaşıyorum. Mesai saatleri içinde Kral FM'i dinlerken anonsu duydum. Yoğurtçular Camii önündeki otobüsün yanına geldim. Kodu, şifreyi söyledim. Hediye çekini aldım. Sıradaki şarkıyı Erkan Kaplan abime armağan ediyorum.
2: Merhaba, isim Şefik Göker. Kral FM dinleyicisiyim. Kuvayi Milli Yanıt'ın yanına geldim. Şifremi söyledim. Hediye çekimi aldım. Tüm Kral FM dinleyicilerine selamlar.
0: Kral FM otobüsü yarın Balıkesir'de olacak. Kulağın radyonda olsun.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Bugün çok konusu geçti. Şairler bir araya gelince tabii onu da anmadan olmazdı. Bol bol yad ettik. Allah kanı kendi rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Bugün onun da bu sohbette, bu muhabbette olmasını isterdik ama vade tabii sona erince bizim de gücümüz bir yere kadar. Sevgili Vural Şahin, Vural abiyi de rahmetle anmış olalım. Mekanı cennet olsun. Onun da işte efsane şarkılarından birisi geldi. O da edebiyat dünyasında çok önemli katkıları olmuş. Bir mana var sözlerinde gibi bir klasiğe imza atmış. Nereden bileceksin gibi bir efsaneye imza atmış. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.
2: Kral, nöbetçi Erdem.

hep uykuda kaldı. Toz pembe hayaller ömrümü çaldı. Şimdi bana o diyorlar, dinliyorsunuz. Oysa, oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi tomurcuklanmak isterim. Oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi yeşermek isterim. Varsın sararsaydı. Öyle ya, öyle ya, sen olaydın, taş olaydın.

0: Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Hüsnü Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım. Açalım şeridimizi, çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar listeli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozuyuk, Afyon Dinar sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Ve sloganımızı unutmayalım. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar, full damar.
2: Nöbetçi Erdem.

Ve işte saatimiz, vaktimiz geldi. Yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Çünkü Allah geceyi gündüzün içine, gündüzü de gecenin içine sokar diyen, Allah çok latiftir, her şeyden haberdardır diyen, hamd olunacak yegane zengin ancak odur diyen Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Sevgili nöbetçi erdemi uğurladık. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı. Müzik.

Şarkılar, türküler derken ilk değerlendirmelerimizi yapalım bakalım mesajlara yönelik. Bursa Buruluş'tan Bahadır, şükür kavuşturana demiş. Üçlük hazırlamış Cansever'den, dün yapmıştık bunu Bahadır. O yüzden bugün başka bir üçlüye yer vereceğim. Cansever'imizde tekrar rahmetle saygıyla almış olalım. Konya Beyşehir Akçabelen'den Rüstem, at abim sesini duymak ne güzel demiş. İzmir'den Nazan, Filiz ablasına ve kendisini istemiş şarkılarımızı. Habil Ala Ağa'dan, Aydın Buharkent'ten Mustafa Mercan, selam olsun demiş. Kayseri'den Çiçek, üçlüye talibim diyor. Hoş geldin gönlü güzel abim, selamlar demiş Muhammed. Hatay'dan Ece, canından çok sevdiği eşi uzun yol kaptanı Mehmet Kaptan'a, onu sevdiğini de belirtmiş.

Bu güzel yorumun hemen ardından yine mesajlara bakalım. Kıbrıs'tan Pınar, eşimle oturduk sizi dinliyoruz. Aşık Veysel'den bir türkü demiş. İyi akşamlar demiş Pınar. Yavru vatana selamlar. Çalan şarkılar terapi gibi geliyor. Yaşar İpek korkuyorum. Çalarsanız sevinirim demiş. İstanbul'dan Süheyla. Bergen'den bir şarkı istemiş Ayten. Dertli dertli istemiş. Dertli misin yoksa Ayten? Gülşah Sivas'tan, Almanya'dan gelen ablası Hüloşum'la oturduk seni dinliyoruz. Keyif yapıyoruz. Tüm şarkılar bize gelsin demiş. Seni çok seviyoruz denmiş. Gülşah. Afyonkarahisar Şuhut'tan Mustafa. Hoş geldin abi demiş. Sağ olasın Mustafa. Almanya'dan Cüneyt Yılmazlar. Güzel insan, güzel aile babası, güzel vatan evladı demiş. Seni bu güzel durumundan çok seviyoruz. Sesine sağlık canım kardeşim demiş. Eyvallah. Müzik ziyafeti müzik severlere özeldir diyerek mesajını tamamlamış. Aynen öyle. Niğde'den servisçi Yusuf. Tarsus'tan baş gardiyan Sait Sevkan, sever için sıradaki şarkılar denmiş. Sedat Kaya abime Kilis'ten selam olsun denmiş. Alanya cezaevinde yatan oğlum Oğuzhan ve koğuş arkadaşlarına denmiş. Kasımpaşa'dan Yavuz Üçlük demiş. Ayvalık'tan Ahmet, kral dostları için Müslüm Baba'dan diyor. İyi akşamlar Atabey demiş. Eyvallah.

Şükür kavuşturan At abi, çok özlemişiz. Sensiz geceler geçmiyor demiş Nevşehir'den Aslı. Kardeşi Zuhal'e armağan etmiş. İyi geceler At abi. Sıradaki şarkı Almanya'da olan ve 2 gün sonra yola çıkacak olan çok sevdiğim eşim Şamil Demir için diyor Saniye. Sivas Şarkışla'dan Cemel. 6 arkadaş da dinlemedeyiz diyor. Ertuğrul, Kemal, Zeki, Yunus, İsa, Yüksel için demiş Cemel. Cemel yazmış ama Cemal mi demek istemiş acaba? Bartın'dan Mustafa, At abim cansın can, ilaçsın vallahi demiş. Konya'dan Ali, eşimle birlikte bahçede dinliyoruz. Eşim ve çocuklarım Aybükem, Ali Rıza, Ahsen'im için ve tüm kralcılar diyor. Konya'dan Nimet Akyıldız, eşi Mustafa Akyıldız'a armağan etmiş. Urla, İzmir'den Kazım, Üsküdar'da oturan Begüm ve tüm kralcılara. Eyüp Sultan'dan Melek hoş geldin demiş yine. Ankara'dan engelli dinleyicin Suat Çakıcı selamlar demiş. Müslüm Baba'dan iyi yayınlar diyerek mesajını tamamlamış.

vicdanda kadere yenir. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına gücenmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına gücenmiş.

Cemile Kayseri Cezendik çok sevdiği Halil Tufan'a bir şarkı armağan ettiğini belirtmiş. Bursa Emek'ten C5 koğuşunda olan Muhammed Göncü'ye armağan edilmiş. İtalya'dan Hasan Gürbüz tüm kralcılara diyor. Erzurum'dan Nisa, Ankara Sincan'daki Aynur ablanın eşine ve oğluna selamlar denmiş. Almanya'dan Cem, her zaman yazmasak da gözümüz yolda, kulağımız kralda diyor. İyi ki varsınız diyor. Eyvallah, iyi ki sizler de varsınız. Hatay Reyhanlı'dan Sait Başkan'a selam olsun denmiş. Ankara Yenikent'ten Aynur, eşi Emrah Yılmaz'a onu çok sevdiğini belirtmiş. Esenyurt Kıraç'tan Leyla Keskin, dinlemedeyim diyor, daimi dinleyici. Kayseri'den Yusuf, Erzurum'dan Ümit Demir, Müslüm Baba'dan. Trabzon'dan Baki Kalaycı, Trabzon'dan Ankara'ya ailece yolculuktayız diyor. Babamın gençlik yıllarında severek dinlediği Kral FM yıllar sonra bizim yolculuklarımızın da vazgeçilmezi oldu demiş. Ne güzel satırlar bunlar, eyvallah, yolunuz açık olsun. Bursa'dan Murat, Müslüm Baba'dan eşi Sevim Atmaca'ya ve kızları Nehir Atmaca, Irmak Atmaca'ya. Ordu Çatalpınar'dan Fatih, geceler sana yakışıyor demiş. Eyvallah. Samsun'dan Burhanettin Ergün bir şarkı demiş. Amasya Kapaklı Köyü muhtarı Berdi ve Azalar, Ömer Ahmet ve tüm kralcılara denmiş. Tekirdağ Kapaklı'dan İlknur, sıradaki şarkı kendime diyor. Çocuklarım ve torunlarım, Ada, Efe, Alp, İlay için.

tavuğa hayırlı geceler demiş Mehmet Uçra. Cengiz Kurtoğlu'ndan diyor. Fransa'dan Metin. Sıradaki şarkı bize gelsin demiş. Kayseri'den Serkan. Abi canından çok sevdiğim eşim Fatma Atay için Cengiz Kurtoğlu'ndan diyor. Sesini duymak çok güzel demiş. Almanya'dan Fatoş. Bilal Sinop, Duran, Gökırmak mahallesinden. Mekan 57'den herkese selamlar demiş Bilal. Hoş geldin, sefalar getirdin diyor. Ben de buradayım. Avusturya'dan İrem. Devran Çağlar'dan bir şarkı. İyi niyetlilere diyor. İyi akşamlar, yayınlar demiş. Çok sevdiğim canım eşim Jaleme demiş bir sevenimiz. Viyana'dan selam diyor. Şafak 7 seviliyorsunuz demiş Ayhan Sütçü. Uşakbanaz'dan Ahmet. Eşi kızları ablası Gülizar Birlik ile dinlediğini belirtmiş. Muğla Milas'tan Şenol. Kolay gelsin atam demiş. Diyarbakır'dan Ufuk, Dağ Kapı Meydanı'nda ciğer yerken seni dinliyoruz. Afiyet olsun. Sakarya'dan Gaffur, eşi bugün doğum günü diyor. Eşinin bugün doğum günüymüş. Okan Konak'tan bir şarkı. Selamünaleyküm Ata Efendi demiş. Hayırlı geceler. Akseki'den Mehmet Akif, üçlüyüm diyerek şarkılarını sıralamış. Mehmet Akif'in üçlüğü hazır ve şimdi üçlük

üçlüyü tamamladık. Üçlüyü tamamladık. Bir güzel Müslüm Baba yorumu hazır. Yine mesajlara bakalım. Tarsus'tan Ramazan'a selam denmiş. Cizre'den kuaför Süleyman. Değerli misafiri Mehmet ve Yusuf Bey'e. Bursa'dan Gökhan en güzel şarkılar Kara Gözlüme demiş. Gaziantep'ten Mahmut Arslantaş, Kaptan Salih abisine ve Selim Usta'ya. Küçükçekmece'den Özlem Tuncel, aşkım Selahattin Tuncel için. Alihan'dan bir şarkı diyor. Somali Mogadishu'dan Bekir, Türkiye'me, Sivas'ıma ve tüm kralcılara selam demiş. 3 aydır gurbetteyim diyor. Alev, İstanbul'dan Alev, Antalya Cezaevindeki can parçam, kardeşim Eren Yüce ve koğuş arkadaşlarına. Münih'ten Nurettin Tezer. Sıradaki şarkıya armağan ettiğini belirtmiş. Konya'dan selamlar diyor. Eşim Hasan'a sıradaki şarkılar demiş. Bir sevenimiz. Konya'dan İsmet. Servis şoförümüz Ercan abime ve servisteki arkadaşlara. Ilıca cezaevinde yatan yalnız Mehmet'e. Her zaman kalbimizdesin diyor. Sedat abi diyor. Çaldığın şarkılar duygudan duyguya sürüklüyor insanı demiş. Üçlük hazırlamış. Bursa'dan Ramazan. Şu anda Emir abiyle İzmir'den Bursa'ya geliyoruz. Fanatik kral hayranı Emir abinin isteği Ferdi Baba denmiş. Yalova'dan 77T0047 taksi şoförü Dadaş Zafer tüm taksici camiasına, eşine ve çocuklarına armağan etmiş. Barış Evlek, eşi Funda'ya, kızı Defne'ye, doğacak oğluna Zonguldak'tan selamlar denmiş.

İyi geceler, ben de buradayım diyor Konya'dan Güvenlik Ünzile. Güzel abim, Gaziantep'ten selamlar. 4-12 vardiyasından çıktık, servisteyiz. Eve gidiyoruz, servis şoförümüz Osman Bey'e. Rahmetli Cansever'den bir şarkı demiş bir sevenimiz. Abdullah İspanya'dan Almanya'daki kayınçosu Mehmet'e selamlarını iletmiş. Gurbetten Sıla'ya, sana ve tüm kralcılara Almanya'dan selam olsun diyor. Senin geldiğin, çaldığın şarkılardan o kadar belli oluyor ki demiş. Mest ettin diyor, sağ ol, var ol demiş. Stuttgart'tan Şefika, Karaman'dan Hasan Hüseyin, bir gurbetçi olarak Kral FM'i dinleyen herkese selamlar diyor. Yayın çok güzel demiş, Ankara'da dinliyorum diyor. Erzurum'da bulunan canından çok sevdiğim eşim Alime demiş Tuğba. Beylikdüzü'nden Esin, yine annesiyle dinlemedeymiş. Annesi demiş ki bu akşam o kadar güzel şarkılar çaldı ki beni gençlik yıllarıma götürdü. Bana teşekkürlerini iletmiş. Eyvallah. Annesi Safiye'ye selamlar olsun. Arzu, bazen gitmek gerekir, kalmak daha çok acıtıyorsa. Veda en güzel merhemdir. Yıldız Tilbe'den bir şarkı demiş. İstanbul'dan Arzu. Eyvallah. Doğru söylemiş Arzu. Bazen gitmek gerekir.

Selamünaleyküm Ata abi demiş. Otobüs kaptanı Sümer, aleyküm selam diyelim. Mardin'den Mersin'e gittiğini belirtmiş. Müslüm Baba'dan bir şarkı diyor. Bandırma'dan Melih tüm kralcılara. Bursa'dan Ali, Ferdi Baba'dan servis şoförü Şaban abiye. Ali Arda'ya, Berke, Sefa ve Filiz'e. Ankara'dan Hacer, Van Erciş'te yatan eşi Volkan Gör Fidan'a. Kayseri'den Mimar Sinan, bakım evinden Mesaide'yiz diyor. Emine, Mesude. Herkese selam gönderiyoruz. Müdürümüz İbrahim Bey'e de bir şarkı denmiş. Manisa Kırkağaç'tan tüm kıraathane esnaflarına Necmettin Gümüş armağan etmiş. Kilis'te görev yapan Sedat Kaya abime Yozgat'tan bol bol selamlar diyor. İzmir Kemal Paşa'dan Ömer Saykal, hayat arkadaşı Fatma'ya. Bursa İnegöl'den Önder Fergan'a, yeğeni Taygun Yener ile dinlediğini belirtmiş.

yine saatler bir su misali aktı gitti ve geldik beraberliğimizin sonuna. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor, huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar. İlgi alakanıza çok çok teşekkür ederek her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Rabbini çok zikret, akşam sabah tesbih et diyen, Allah ne dilerse yapar diyen, çünkü Allah haksız saldıranları sevmez diyen, Allah'a emanet olun. Atadan müzik ziyafetini dinlediniz.

Kadirhan abi bugün benim arkadaşım Metin'in doğum günü demiş. Sevgili Murat Makedonya'dan göndermiş bu mesajı. Sevgili Metin'in aynı zamanda bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutlayalım. Yeni yaşlar onlara güzellikler, mutluluklar getirsin. Tabii sağlıkla beraber özellikle doğum günü olan kralcılarımıza da selamlarımızı iletelim. Balıkesir Sındırgır'dan gelen bir mesaj. Sevgili İsmail abimizden, yine Kuşadası'ndan Aysu. Seni dinliyorum Kadirhan diyor. Ankara Mamak.

Hasret'ten gelen bir mesaj. Hasret'ten gelmiş mesajımız. Bu arada sesli mesajlar da gelmeye başladı. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Hem sesli mesajlarınızı hem yazılı mesajlarınızı bekliyoruz. Aynı zamanda bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajları bekliyoruz.

0: Hayırlı geceler Kadirhan arkadaşım, Serap'la seni dinliyoruz balkonda. Tüm şarkılar arkadaşıma gelsin. Sivas'tan Aslı'dan gelen bir mesaj. Yine devam edelim. Seydullah Hatay'dan şu anda bizleri dinlemekte. Canımdan çok sevdiğim eşim Kader için bir şarkı istiyorum diyor. Ankara'dan yazıyorum size, sevgili eşim Cihan'a. Sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş Büşra. Yine Antalya'dan gelen bir mesajımız var Ramazan'dan. Balıkesir Havran'dan. Şemsettin şu anda oğlum Mikail Ercan'la seni dinliyoruz demişler. Yine Giresun'dan gelen bir mesajımız var. Selamlar Kadirhan abi diyor Tahsin Tozlu. Şu anda fırında usta Hüseyin'le çalışmaktayız. Bize de bir şarkı armağan edersen seviniriz diye gelen bir mesaj. Hem ona hem de çalışan tüm kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Ankara'dan Keçiören'den iyi geceler Kadirhan, Derya ben şu anda seni dinliyorum, şarkınız bana gelsin diyor. Hayırlı geceler Kadirhan, ben İstanbul'dan, Silivri'den Ayşe, bu gecede yanındayız, büyük bir mutlulukla seni dinliyoruz demiş. Eksik olmasın, selam gönderelim sevgili Ayşe'ye de, sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Öncesine devam edelim mesajlarımızı. Abi sürekli sizleri severek dinliyoruz demiş Sakarya Geyve'den Ergün, Biricik, Bacanağıma ve çok değerli Niğde'de şu anda seni dinleyen Ramazan Orhan'a gelsin diyor. Aynı zamanda sesli mesajlarda yoğunlukta, bakalım sesli mesajlarda kralcılarımız neler söylemişler.
1: Merhaba, iyi yayınlar. Ben İstanbul'dan Ayşegül. Sıradaki parça Şanlıurfalı İbo arkadaşıma gelsin. Buradan ona selamlarımı iletiyorum. İyi yayınlar dilerim.
0: Evet, teşekkür ederim sevgili Ayşegül'e. Son bir sesli mesajı daha değerlendirelim.
2: Selamünaleyküm, hayırlı geceler Kadirhan abi. Sakarya'dan seni dinlemekteyiz. Ben Talha ve arkadaşım Muhammed, Sapanca Gölü kenarında manzara eşliğinde seni dinliyoruz. Bizlere Yıldız Tilbe'den Tek Sevenim Sen Olsan parçasını armağan edersen çok çok seviniriz. Şimdiden teşekkür ederiz. Kadirhan her yerde diyoruz.

0: Kolay gelsin, iyi geceler. Şerif Mete'den gelen bir mesaj. Doğan Osman ve Kaptan Recep abimizle beraber seni dinliyoruz Kadirhan demiş. Yollar açık olsun hem onlara hem yolda olan tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. İyi yayınlar Kadirhan diyor Aysu. Seni dinliyorum demiş Serkan'la. Tekirdağ Çerkezköy'den gelen bir mesajımız var Gökhan'dan. Ordu Perşembe'ye selamlarını iletmiş. Evet, Kayseri'den bir bakım merkezinden sana yazıyoruz demiş. Mesude ve benim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. İsmini belirtmeyen bir kralcımızdan gelen bir mesaj. Bulgaristan'dan Rasim. Sıradaki şarkı kral ailesine gelsin diyor. Sakarya'dan, Sapanca'dan dinlemekteyim. Birhan Kiraz'dan gelen bir mesajımız. Özellikle beni seven tüm arkadaşlarıma armağan ediyorum diyor. Bu arada Atilla Kaya'dan bir şarkı istemiş, sözümüz olsun. Devam edelim mesajlarımıza. Oldukça yoğun mesajlarımız. Sakarya'dan gelen bir mesajımız var. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime armağan ediyorum diyor Yeşim. Sesli mesajlarımızı da birazdan paylaşacağız. İstanbul'dan Eyüp, Arzu Hanım'a yollamak istiyorum şarkınızı diyor. Yine Urla'dan gelen bir mesajımız var sevgili Kazım'dan. İstanbul Üsküdar'da Begüm'e ve anneme gelsin diyor. Son bir mesajı daha paylaşalım. Osman şu anda Trabzon'dan bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Seyir halindeyim diyor. Hem ona hem seyir halinde olan tüm kralcılarımıza şarkımız armağanımız olsun.
1: Yaradanımdan vasiyet, aşka hürmet, aşka hizmet.

boy salmayacak. Yeşerttim toprakları, sevdalar çoğalacak. Ve şafaklarda açacağım yüreğimi sana. Kirlenmiş gecelerden uzak olsun diye. Ve şafaklarda açacağım ki yüreğin güneşim olsun diye.

İyi geceler Kadirhan, Denizli, Çardak'tan Hüseyin, ben Müslüm Gürses'ten bir şarkı istemiş sevgili kralcımız, sözümüz olsun. Yine Sakarya Geyve'den gelen bir mesajımız var. Dilek eşim, Ergün'e armağan ediyorum diyor. Niğde'de olan ailem, annem, babam, kardeşim, eniştem ve tüm sevdiklerime gelsin demiş. Hatay'dan Ali Hasan, Cafer ve Hüseyin'le bizleri dinlemekteler. Selamlarımızı iletelim. Selamlar Kadirhan diyor. İstanbul'dan, Silivri'den, Güvenç Gece Vardiyası'nda fabrikada çalışıyorum. Seni dinlemekteyim. Çalışma arkadaşlarım ve Kral FM dinleyicilerine sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Bu arada kolaylıklar dileyelim. Hem onlara hem de mesaide olan tüm kralcılarımıza. Kanada'dan selam göndermiş. Yusuf Yıldız ve Ercan Uzunoğlu'na bizden de selam olsun. Kadirhan ben Ankara'dan, Polis İbrahim izin arasından sonra gece vardiyasında nöbette devam demiş. Selamlarını göndermiş. Tüm emniyet mensuplarımıza bizden de selam olsun. Kolaylıklar diliyoruz şu anda nöbette olan tüm kralcılarımıza da bir kez daha. Sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Diğer taraftan da gözüm gelen mesajları düşüyor. Onlardan bir tanesi de Bursa Kestel'den yine güvenlik olarak çalıştığını belirten kralcılarımızdan Bayram Yiğit'ten gelen bir mesajımız var. Kolaylıklar diliyoruz. Merhaba Kadirhan, Isparta'dan Cemal ben. İbrahim Erkal'dan bir şarkı istiyor. Az evvel paylaşmıştık. Ispartalılara gelsin demiş. Evet, mesajlar yoğun. Gece de uzun. Gece boyunca en güzel şarkılarımızı eşliğinde mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı. Bir Kadirhan Instagram hesabım.

0: Sevgili Kadirhan, İzmit'ten Erol Sayan ben. Vardiyadayım, çalışıyorum. Orhan Gencebay'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Az evvel Orhan Gencebay'dan güzel bir şarkıyı kralcılarımızla paylaşmıştık. Kadir, sıradaki şarkıyı IBK'ye armağan ediyorum diyor. Yine Samsun'dan Salih Yıldız'dan gelen bir mesajımız var. Tüm sevdiklerim için sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan demiş. Şu anda yolda seyir halindeyken bizleri dinlemekte olan kralcılarımızdan yollar açık olsun. Burhan ben, fabrikada bekçiyim. Ferdi babadan bir şarkı istemiş. Kadirhan Kayseri'den selamlar. Yalçın gece nöbetindeyim diyor. Ahmet Kaya'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Evet, devam edelim. Hayırlı geceler Kadirhan. Yozgat'tan Yılgör Çalımlı. Sıradaki şarkı oğlum ve benim için çalarsan mutlu olurum demiş. Kadirhan iyi geceler. Hüseyin Bursa Karacabey'den uzun yol şoförüyüm diyor. Sevdiğim canım eşim Fatma'ya gelsin sıradaki şarkı demiş.
1: Kadirhan

0: son nefeste.
1: Kolay gelsin Kadirhan demiş. Nazilli'den Hatice ve Aynur çalışırken seni dinliyoruz diyor. Yine Almanya'dan gelen bir mesajımız var. İsmail Hatipoğlu şu anda Gece Vardiyası'nda seni dinlemekteyim. Türkiye'de olan eşim ve kızıma aynı zamanda tüm aileme gelsin. Samsun Bafa'ya da selam gönderiyorum diyor. Yine Osmaniye'den Hatime'den gelen bir mesajımız var. Sizleri çok seviyorum Kadirhan. Yıllardır Kral FM dinliyorum. Harika programlarınız var demiş. Eksik olmasın, selam olsun sevgili kralcımıza da. Almanya'dan Mehmet, ben Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyorum. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime demiş. Yine İzmir'den Ahmet Kaptanoğlu, eşim Nur ve tüm sevdiklerime diyor. Gece mesaisinde olanlara kolaylıklar diliyorum diye gelen bir mesajımız var. Şu anda seni dinliyorum diyor Akın İstanbul'dan. Kadirhan.

neyine güvenir? De geç yalan. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya. Kimlere, kimlere kalan dünya?